0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala kaçtı gala, cıngıl ve taşlı gala. Korkuyorum yarın.

Kanun'un gövdesi, iskelet, üst ve alt kapaklar, burgu tahtası ve mandal tablasından oluşur.

kanun uzun ömürlü ve dayanıklı olmalı. İyi bir ses rengine ve görsel estetiğe sahip olmalıdır.

Kanunun alt kısmını oluşturan bölüme alt kapak denir. Bu bölüm iskelet oluştuktan sonra monte edilir.

Kanun her müzik türünde kendine yer edinen evrensel bir enstrümandır. Kanun, Türk müziğinin piyanosudur.

Kanunun uzun ve kısa kenarları motiflerle süslenir. Süsleme şekli tercihe göre değişebilir.

0: Kanunun en önemli yapısal değişimi mandal sisteminin eklenmesidir. Mandalları kanunla buluşturan kişi, devrin kanun virtüözü Kanuni Hacı Arif Bey'dir.
1: Sol fa mi re do si la sol fa mi.

müziğin temelini akort oluşturur. Akort uyumdur, ahenktir. Kanun, sabit perde düzeneği ve akorduyla müziğe ahenk verir.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te. Fırtınam, felaketim, hasretim
1: yetmiyor. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Bu programda neler mi olacak? Karadeniz'in zirvelerine yol alacağız. Güzel manzaraları, yöre hikayelerini, komik anekdotları ve tabii ki Karadeniz'in zirvelerine yakışır türküleri sizlerle paylaşacağız. Ben Merve Yavuz.
1: Ben Aycan Yeter. Biz iki Karadeniz'in müzisyen, yaylaların oksijenini evinize getirmeye geldik. Karadenizli olup memleket hasreti çekenler, Karadenizli olmayıp da buraları merak edenler, yaylaları merak edenler, haydi ekran başına.

0: Aycancığım, Badara Yaylası'na gidiyoruz. Sende vardır böyle ilginç hikayeler. Var mı Badara Yaylası'na ait böyle bir hikayen?
1: Badara Yaylası'ndaki ilginç hikaye oradaki gölle alakalı. Bildiğim bir şey var, onu anlatabilirim. O gölün oluşumu ile ilgili. Orada bir çukur varmış daha öncesinde. İçine de yağmur suyu dolmuş. Köylünün biri o yağmur sularının manzaraya yansıdığını fark ediyor. Sonrasında o çukuru birazcık daha genişletiyor. İçine su dolu, daha fazla su dolduruyor. Bu sefer ineklerin gelip oradan su içtiğini görünce
0: Ya.
1: kepçeyle gelip daha da büyütüyorlar ve daha da yeteri kadar su koyuyorlar. Bu son halini almış oluyor. Ve güzel de bir manzaraya katkı sağlamış oluyor. Gerçekten ilginç ve güzel bir hikaye aslında.

0: Bulutların üstünde dans etmekten başka burada neler yapılıyor?
1: Valla Merve, burada aktivite çok. Şöyle söyleyeyim, Las Taka yarışmaları var. Denizin üstünde yapılıyor. Formulaz var.
0: Evet, onu biliyorum.
1: Çok güzel. Eskiden çocukken tahta araba yapardık,
0: evet,
1: biz.
0: Evet. Hatta onu şey, bilyalı biz,
1: evet,
0: de
1: evet,
0: derler.
1: Evet, bilyalı araba. Biz tahtadan yapıyorduk tabii. Hı. Onun dışında şimdi tabii bu bölgede turistik olarak sen bilir misin?

0: Bilmiyorum, muhtemelen biliyorsundur. Ben yapmadım hiç ama sen yaptın mı onu bilmiyorum. Böyle dereden karşıya varangel deriz biz ona.
1: Zipline. Yaptım. Evet, yaptım. Birazcık bilgi vereyim izleyicilerimize. Zipline aslında bir teleferik.
0: Biz çay taşıyoruz onunla.
1: Evet evet, aslında çay bahçelerinde işte kullanılıyor.
0: Varangel diyoruz ona.
1: Varangel. Belinden, insanlar belinden ve sırtlarından bağlanıyorlar ve derenin karşı tarafına bu teleferikle geçiyorlar.
0: Yaptın mı peki sen?
1: Böyle bir, evet ben yaptım, bir macera perest olaraktan ben böyle bir deneyim.
0: Dereden geçtim diyorsun.
1: Evet, dereden geçtim.
0: Merve, yukarılara çıktıkça sis bizi takip ediyor gibi geliyor bana. Ne diyorsun?
1: Memleketi biliyorsun, sürprizlerle dolu. Yani böyle bir anda değişebiliyor. Ama ben yukarıya çıktığımız zaman enfes bir manzarayla karşılaşacağımıza inanıyorum. Öğleye kadar biliyorsun yani yaylalar açık.
0: Evet.
1: Muhtemelen sis de yarışarak Badara'ya çıkacağız.
0: Çok sabırsızlanıyorum yukarıda göreceğimiz
1: manzara. Heyecanlıyım ben de. Ben de ilk kez gideceğim Badara Yaylası'na. Bu zamana kadar hiç nasip olmadı yani. Bu hep Ayder biliniyor ya aslında.
0: Evet.
1: Ayder Yaylası biraz daha popüler olduğundan hep orayı misafirlerimiz de zaten görmek istiyor.
0: Yani şunu söyleyeyim, hani aramızda kalsın, ben de ilk defa gidiyorum.
1: Gerçekten mi?

0: Adası'ndan seslendik sizlere. Yeşil'in binbir tonuyla beraber türküler söyledik. Bulut deniziyle dans ettik. Bizler çok keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır.
1: Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki programda başka yaylada, başka bir maceraydı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
0: Türkülerle kalın.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Belli bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.

sen varken gücüm olurdu.

Evet, herkese merhaba. Yıllar önce, artık bunu tahmin edemezsiniz. Kaç yılı? 2004 falan yani bu şarkı hakikaten güzeldi ya. Yani şimdi bugün çok değer verdiğim iki tane konuk var. Mesela bu arkadaşlarım beni heyecanlandırıyor çünkü ikisi de çok iyi müzisyenler. Bir kere onu söyleyeyim. Yıllardır varlar yani bu piyasada. Bir tanesi birazcık daha yeni diyebilirim ama öbür arkadaşım bayağı eskiden beri tanışıyorum ve sahnelerin gerçekten çok aranılan bir ismi. Hem Krem de la Krem Tabaka tarafından çok seviliyor hem de halk tarafından da seviliyor. Çünkü şarkılar yapmaya başladı onların damar noktasına dokunacak. Şimdi onu gelince yine anlatırız, konuşuruz içeride ama ilk konuğum çok sevdiğim bir ben onu ilk bir sinema filmi çekimi için İzmir'e gitmiştim Kuşadası'na. Orada bir mekanda sahne alıyordu ve benim kaldığım otel de orasıydı. Sesini duydum ve onu dinlemeye gittim. Sonra bir anda kayboldum. Sonra biz bir iletişime geçtik ve şimdi bugün burada çünkü yolu çok açık, önü çok açık. Benim çok eski bir şarkımla geliyor. Biri bana gelsin de bayanlar baylar karşınızda o özel kız Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz.

0: Ayşe'cim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi birazdan
1: İçeride bu arada mükemmel bir enerji var.
0: Güzel değil mi?
1: Harika. Gerçekten harika. Çok yani, güzelsiniz.
0: Hep söylüyorum tabii ama neyse bugün söylemeyeceğim. Aynı şeyi söylüyorum. 20 yıldır mesela Virgan'ın suratını görüyorum, çok sıkıldım. Ama içeride ayrı bir şeyimiz oluyor. Çocukluğumuzdan beri böyle yan yana gelince. Serci zaten 2011'den beri beraberiz onunla da. 15 yıl olmuş. İlk albüm, ilk konserde beraber miydik Serci? Evet. Mekanı söylemeyeyim şimdi. Vay be. Birkan'la da işte 2000. Askere kaç yılına gittin? İşte bununla da 22 yıl oldu. 21 yıl olmuş abi şey. Enes zaten elimize doğdu. Can Ercan da Amerika'dan uçak biletlerini almaya karar verince gelip gidiyor. Başka türlü gelmez. Yani o bir Ekim'in biliyorsun protestosudur o. Zar zor ikna ettik de güzeller içinden falan çalıyor sahnede bana. Zar zor yani sonlara doğru. Neyse Tuğçe'cim hoş geldin. Güzel muhabbet yapacağız birazdan. Çok güzelsin bir kere onu söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
0: dev ses. Genelde minik kadınların dev sesleri oluyor. Sezen Aksu, Sertab Erener. Sen de bu ekole aitsin bence. İnşallah onlar gibi bir kariyerin olur.
1: Umarım ben de gerçekten öyle minik bir serçe olarak yoluma devam
0: Aynen.
1: edebilirim.
0: Valla sen de minik bir serçesin ya. Hakikaten. Sevgili annen de bugün, annecin de bugün burada.
2: Evet.
0: İsmini alalım.
1: Meltem.
0: Meltem Hanım.
1: Meltem Hanımcığım.
0: Meltem Yıldırım hanımefendi annesi gururla evladını izliyor bugün. Hoş geldiniz. Gerçekten. Şimdi ikinci konumu davet edeceğim. Şöyle söyleyeyim. Çok severim yani. Bir nehir isminden geliyor adı. Eskiden beri tanıyorum. Yani zaman zaman kopuk gidiyoruz ama hep bir hayatımda var yani bir şekilde. O yüzden bugün çok değer verdiğim bir arkadaşım konuk bizde. Önce bütün mekanları ele geçirdi şarkıcılık anlamında. Çünkü çok fazla sahne yaptı ama sonra yavaş yavaş kendisi de şarkılar yapmaya başladı ve onlar da güzel gidiyor. Şimdi o şarkılardan biriyle onu davet edeceğim. Bayanlar baylar, Sinan'la sahnede karşınızda zamanında şarkısıyla Dicle Olcay. Dicle Olcay, hoş geldin.

0: Vay be. Çok güzel. Zamanında. Kimi söz müzik?
1: Söz müzik, sözler Ceren Akın. Müzik Çağrı Terkıvıran.
0: Ha, o kadar belli ki. Sevgiler kardeşime de buradan.
1: Beni çok onore
0: Çağrı'cığım.
1: ettin Sinancığım.
0: Ama
1: Çok
0: gerçek
1: teşekkür
0: bunlar ya.
1: ediyorum.
0: Nehir gibi akmadın mı hayatımıza ya?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nereden koymuşlar ismi Dicle'yi?
1: Benim teyzem Dicle Üniversitesi'nde okumuş.
0: Hayda.
1: Vallahi.
0: Çok gerçekten entelektüel bir
1: bundan.
0: yaklaşımmış.
1: Evet, Dicle Üniversitesi'nde okumuş. Bizimkiler de ilk kez ayrılıyormuş. Annem de demiş ki kızım olursa Dicle koyacağım adını.
0: Ama şey
1: Güzel
0: enteresan.
1: denk gelmiş.
0: Güzelmiş Dicle olayı ya. Ben de
1: Evet.
0: zannettim hani acaba büyük baban hani Diyarbakır tarafında
1: Yok.
0: doğdular hani oradan mı geliyor diye. Dicle. Buradan bütün bu arada Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya da selamlar. Tek izlenen müzik kanalı zaten. Hep açık. Kahvelere, kıraathanelere, her yere, evlere, ocaklara, herkese selam buradan. Güzel bir hikayeymiş Dicle. Olcay'la da güzel birleşmiş ha.
1: Evet,
0: Dicle
1: ben de
0: Olcay.
1: seviyorum
0: Değil mi?
1: atalarımı. Yani şey, olmak ve caymak arasında geçen bir hayat benimki.
0: Hmm,
1: Gerçekten.
0: güzelmiş. Olcay. Wow.
1: Ya olmak isterim ya da hemen cayarım yani.
0: Güzel. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Klas kız.
1: Canım benim.
0: Çok güzel güzelsiniz. İkiniz de çok
1: Teşekkür
0: klas
1: ederim.
0: giymişsiniz gerçekten. Tuğçe'ciğim, bu ilk kez
1: Evet, ilk kez
0: tanışıyorsunuz.
1: tanışıyoruz.
0: Tuğçe'ye artık biraz ablalık yapmak lazım. Çünkü mekanların starı olarak sen. Hani
1: Estağfurullah.
0: o da şimdi.
1: Biliyorum
0: Zaten ben söylediğim
1: tabii
0: zaman
1: ki.
0: çok mutlu oldu. Aa, Dicle Hanım ben çok iyi biliyorum falan
1: Ay
0: dedi.
1: ne güzel, ne mutlu.
0: Ve o da şimdi İzmir'den. Sen de İzmir'den başlamış olabilir misin?
1: Tabii canım, ben İzmirliyim
0: O da
1: zaten.
0: İzmir'de.
1: Sen de İzmirlisin değil mi?
2: Ben İzmirli değilim.
0: Ama orada. Her.
2: Adanalıyım ama şu
1: Öyle.
2: an İzmir'de yaşıyorum,
1: Çok
2: evet.
1: iyi. Adana'da zaten, yani aslında İzmir gibi bir yer gerçekten.
0: Bu bir şey
1: Adana'yı ben çok
0: söyleyeceğim
1: severim.
0: Dicle ya. Bu işin şeyi, bu mekan işlerinin başlangıcı hep İzmir oluyor. Bizim Berkay da ilk İzmir'den geldiğinde benle tanıştı. İlk günü hatırlıyorum hatta İzmir'den geldim bugün dediği gün. Var, Dalkılıç var oralardan.
1: Derya, Ulu.
0: Derya var.
1: Tabii.
0: Sen varsın. Çok var böyle.
1: Çok
0: Çağrılar da mı
1: var.
0: İzmirli?
1: Tabii biz Çağrı'yla çocukluk arkadaşıyız. Can'la çocukluk
0: Can
1: arkadaşıyız.
0: İzmir'den mi?
1: Tabii.
0: Yok be oğlum.
1: Hepimiz İzmir'deniz.
0: Çıkar bakayım gözlüğü. Gözlüğü çıkar bakayım. Gözlüğü çıkar. Ha, İzmirliymiş.
1: İzmirli gözünden belli.
0: Evet. Bir şey söyleyeceğim. Var böyle bir İzmir büyüsü ya.
1: Evet, İzmir'de müzik yani çok seviyorum.

0: geliyor. İnsanlar dışarı çıkmayı çok seviyor. Zaten havası da güzel olduğu için. Evet. Ya biz ama tabii şey yapardık. 8'de başlardık. Gece 3'e kadar devam ederdik.
1: Bir zamanlar öyleymiş ya.
0: Gerçekten öyleydi. Aynen. Ve her şeyi söylerdik. Yani yabancı bir şarkıyla başlayıp İbrahim Tatlıses'le geceyi bitirirdik.
1: Bana Berkay şey falan anlatırdı hani. İşte 3 saat yapmış ya bir mekanda. Yana geçip 3 saatte yan mekanda.
0: Tabii tabii. Böyle yılbaşında 4 mekan gezerdik. Gezer yılın. Vallahi çok acayipti yani.
1: Güzel. Sen hani... de o İzmir sahneleri. Ben seni Kuşadası'nda tanıdım.
0: Evet.
1: Bir otelin sahnesindeydin. Önce bir şikayet ettim. Çünkü erken sinema Efes'in Sırrı filminde bir sahne çekimi için gittim. Ondan sonra uyuyamıyorum, tamam mı? Otelde öyle bir sorun var. Ses geliyor odaya. Dedim ki Baran'a. Baran dedim... şey dedim, davulcuya söyledim biraz şey tuşeli çalsın. Ondan sonra gitmiş tabii, onlar da anlam verememişlerdir büyük ihtimalle. Benim adımı söyleme dedim çünkü Baran'a ters ters bakmışlar. Sonra baktım ki güzel, dedim bari tadını çıkarayım, güzel müzik geliyor çünkü. Sonra geldim uzaktan, orkestra sana biraz sonra söylemiş galiba değil mi? Nasıl olmuştu hikaye? Sen de şimdi mi söylenir falan diye kızmışsın.
0: Sahnedeyken ben hiç fark
1: çünkü. Bana öne gel
0: çünkü.
1: Öne gel diyor mekan sahipleri. Ben dedim gerek yok hani şimdi şey yapmayalım.
2: Sahnedeyken ben hiç fark etmedim. Tonmeister da gelmiş. Bizim ekipten birilerine işte Sinan Bey burada falan filan böyle anlatmaya çalışmış. O da duymuyorum abi. Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz? Çünkü hiç farkında değildim.
1: Çok tatlıydı o gün.
2: Gerçi dinlenmek için zaten hani hem de iş için oradaymışsınız.
1: Aynen.
2: O yüzden pek de rahatsız etmezdim bilsem de.
1: Estağfurullah. Ortasında zaten ondan sonra ben gittim ama çok güzeldi. O gün enerjin çok senin. Dedim ki bu kız mutlaka bir yerlere, iyi bir yerlere gelecek. Ve ben de sahneye almak istiyorum ben programımı. İnşallah destek olacağım sana bundan sonra sık sık.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Tekrar hoş geldin. Şimdi bir şarkı yapalım.
0: Hoş bulduk.
1: Dicle şu kararsız mı? O zaman yeri gelmişken bir piyanoyla sonra gireriz tekrar biz.
0: Tamam.
1: Bir çok sevilen bir şarkım benim. Dicle de çok güzel söyledi. Berkay söyledi. Ondan önce Ebru Yaşar'a ilk vermiştim. Birçok cover var bu şarkıda ama Dicle'ninki çok güzel coverlardan biri. Şimdi Sinan'a sahnede kararsızım.

0: Çok güzel. Provasız falan helal olsun. Buradan ya çalınca düşünüyorum ki ne kadar güzel bir ağ. Tabii Onno Tunç bence bu düzenleme. Başkasına çıkmaz bu
1: Evet,
0: akorlar
1: Onno
0: yani.
1: Tunç.
0: Onno Tunç değil mi? Buradan rahmetle bir kez daha anıyorum. Çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, hatta saygı duyduğumuz az insandan.
1: Müthiş eserler bıraktılar.
0: İnanılmaz. O zamanki Sezen Onno birleşmeleri. Neler var Börkan? Çok şarkı var değil mi?
2: Çok.
0: Bir 20 şarkı falan vardır yani. Tabii buradan da bu eserlerin doğması çok normal yani. O anlıyorum yani. Şimdi o hissi ben de yaşadım yani zamanında. Evet.
1: Ama bence sevmek de eskiden güzelmiş. Daha güzel seviliyormuş.
0: Kesinlikle katılıyorum ya. Yani sevmenin şekli değişti, şarkılardaki anlatımlar değişti. Ama biz hani 2000'lerde şarkı yazmaya başlayan kuşak olarak o anlatımların üstünde ısrar etmeliyiz ki o sevgi tamamen unutulmasın yeni kuşak tarafından. Yani her şey bir anda bugün kolay söylemlere geçmesin bence. O yüzden de ben de mesela 2010'larda yazdığım şarkılarda daha güzel anlattığımı düşünüyorum. Aşk anlatırken şarkılarda. O yüzden hala onlar 2000'ler. Şimdi yeni 2000'ler 2010'lar oldu galiba değil mi?
3: Evet
0: Hani
3: öyle
0: 90,
3: oldu.
0: yeni 90'lar 2010,
3: 2000,
0: 2000'ler oldu daha.
3: 2000'ler oldu.
0: Bir 10 yıl 10 yıl kayıyor.
3: Tabii.
0: Mesela Sopa düşün 15 yıl sonra patladı hani.
3: İnanılmaz. Ama bu arada yani benim lise dönemime denk geliyordu Sopa'nın çıkışı.
0: 2010.
3: Pardon, üniversite dönemime denk geliyordu ve ben o zaman sahneye çıkıyordum. Biz o zaman söylüyorduk mesela
0: Demek
3: Sopa'yı.
0: ki, ama o patlamayı o zaman yapmamıştı. Bodrum'a da
3: Evet,
0: gittik beraber, şarkım yapmıştı o
3: evet
0: zaman.
3: Bodrum yapmıştı daha
0: Ama
3: çok.
0: o sonradan o hani Bir Bela yine sonradan,
3: Bir Bela da çok
0: Hasta
3: iyi
0: yine
3: şarkı.
0: o albümlerden, Havaalanı falan bunlar sonradan şey oldu yani. Güzel anlatımlar var
3: Sonradan
0: tabii ama
3: yürüdü.
0: bizden de geriye gittiğinde daha da güzel anlatımlar var yani. Hani baktığında o geri dönler, sen ağlamalar, işte bu tarz şarkılar, bu geceler çok güzel. Tekrar buradan sevgiyle analım ve hayatını kaybedenleri rahmetle analım. Evet, şimdi Dicle, sen peki işi büyüttün. Böyle bir artık açık havalara doğru bir adım atmaya başladın gibi sanki, değil mi?
3: İnşallah çok istiyorum.
0: Kültür merkezleri, açık
3: Evet
0: havalar
3: aynen
0: yapılacak.
3: kültür merkezi.
0: Güzel
3: Ya
0: gidiyor
3: tabii
0: ya.
3: ki.
0: Kaç oldu şey? Böyle coverlar değil de sıfırlardan.
3: Yani bayağı ya şöyle aslında benim şarkılarım biliniyor ama genel
0: Seni
3: olarak
0: söyledim mi bilmiyorum.
3: gerçekten öyle biliyor musun?
0: Olabilir.
3: Mesela Fi dizisindeki kız diyorlar bana. Evet ya da atıyorum bir tane şarkı vardı neydi onun adı? Bir tane o sen misin ya?
0: Bir de yüzüne böyle
3: Ha o
0: bekliyorlar.
3: hani şu var bir de yani.
0: Ama sahne tarafında, şimdi bu halk tarafı yani sokak tarafı.
3: Sahne
0: Sahne
3: tarafında
0: tarafında çok ismin çok
3: çok
0: namlı
3: biliniyor.
0: yani. Çok
3: Evet,
0: namlı denir
3: aynen
0: ona.
3: öyle. Şimdi ben biraz daha şekil değiştirmeye doğru gidiyorum. Birazcık
0: Bu
3: daha
0: bir strateji değil mi? Yani bir karar ve
3: Evet, bir karar.
0: bir
3: Yani
0: yol, çizilen bir yol
3: bir
0: yani.
3: de aslında bir risk ve arada bu riski almak gerekiyor bence
0: Kesinlikle
3: hayatta.
0: gerekiyor. Kesinlikle.
3: Yani hani böyle yeni bir heyecan istiyorum hayatımda ve bunu böyle daha fazla sosyal mecraları, daha fazla mesela bize ulaşamayan, kolaylıkla bizi dinleyemeyenlere ben gideyim istiyorum.
0: Ben bunun en büyük şahitliğini küçükken, daha küçükken Ozan abiyle beraber çalışırken Kenan'da gördüm. Biz o zaman Ozan abi, ben, Kenan Doğulu falan hep beraber takılıyorduk. Arnavutköy'deki stüdyoda ve bir gün o anlarda şahittim yani oradaydım. Bir karar aldılar Fiko ile, Fikret var onun menajeri. Ve dediler ki biz gerekirse 2 yıl zorluk çekeriz maddi anlamda ama biz şu andan itibaren mekanları bırakıyoruz. Ve halk konserlerine oynayacağız diye, festivallere, açık havalara. Ondan sonra gerçekten 2 yıl biraz zorlandılar. Çünkü mekanların bir numarasıydı Kenan Doğulu.
3: Tabii, tabii,
0: Hatırlarsınız yani.
3: tabii.
0: O kararı aldıkları zaman ve o zorlukları çektikleri zamanlara şahidim ben de birebir. Ondan sonra ne kadar büyük bir kariyer oldu tabii.
3: Ya tabii ki
0: Doğru bir
3: bunu
0: adımdı, riskti
3: o
0: onlar için.
3: zamanlarla bu zamanlar aynı değil Sinan biliyorsun tabii
0: Değil
3: ki.
0: tabii ki, aynen.
3: Daha zor şu anda, daha kolay gibi gözükse de aslında şu an daha zor yani parlamak, göz önüne çıkmak. Çünkü herkes yapıyor şu anda. Bu arada
0: Doğru.
3: herkes yapsın da.
0: Doğru.
3: Ben kimseye şey yani hayır bu işi sadece müzisyenler yapmalı. Hayır insanların canı ne istiyorsa onu yapsın. Ama ayrışmak için daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Bu demek değildir ki ben diğer bütün işlerimi bırakacağım. Ama daha fazla risk alır bir hale geldim şu
0: İki
3: anda.
0: yönlü ilerleyeceksin.
3: Aynen
0: Aynen
3: öyle.
0: süper. Tuğçe'cim sen finalde, senin de herhalde bir tane daha şarkın var çıktı.
1: Evet, şu an bir tane şarkım
0: Onu burada
1: çıktı.
0: adını söyleyelim. Neydi? Ben çok hoşuma gitti o şarkı.
1: Sızı.
0: Sızı.
1: Evet.
0: Birazdan onu yapacağız zaten.
1: Yapalım.
0: Benim sahnende dinlediğim şarkı da
1: Sızıydı.
0: Sızıydı.
1: Evet.
0: Şöyle bir an oldu sayın seyirciler. Ben onu dinlerken uzaktan işte şey dedi Tuğçe. Şimdi sıradaki şarkı söz müziği bana ait dedi ama böyle mahcup bir ifadeyle söyledi onu. Ondan sonra ve insanlar da lop bro falan diye eğleniyordu böylece. Sonra bir anda

0: böyle duygusal bir şarkıya girdi. Dedim ne kadar güzel tınları, kendi besten ve sonra da böyle çok naif bir şekilde teşekkür ederim herkese falan dedin. O beni çok etkiledi. O anda böyle o kendi duygularını orada söyleyip o şarkıyı yapman benim hoşuma gitmişti. Onu söyleyiş şeklin, mahcubiyetin. Şimdi o zaman artık o sahneden alıyoruz. On binlerce kişiye ulaştırıyoruz şarkıyı. Şimdi Tuğçe Yılmaz, Sızı, Söz Müzik, Tuğçe Yılmaz. Wow.
1: Bana ait.
0: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkürler. Sağlık. Çok sağ olun.
2: Ne kadar güzel. Kendi ilk yazdığın şarkı değil mi? Çıkarttığın.
1: Evet, ilk şarkım.
2: Şimdi sırada neydi? Mümkün mü?
1: Mümkün mü?
2: Adını ben koydum değil mi onun?
1: Evet, öyle oldu birazcık. Böyle bir
2: ya bana bir şarkı dinletti. Ben de sadece müthiş yazmış yani. Güzel yazmış. Müthişe yakın yani. Ondan sonra ben de bir cümle koydum en sonuna. Sonra hatta şarkının adı bu olsun dedim. O da kırmadı beni sağ olsun. Böyle gizli oldu benim adım tabii orada ama o şarkı da şimdi herhalde bugünlerde yayınlanacak. Çünkü biraz ileri tarihte yayınlandığını düşünürsek mümkün mü? Şimdi Tuğçe Yılmaz'dan tekrar dinleyeceksiniz. Şimdi ya hastayı çok güzel söyledin Dicle.
1: Teşekkür ederim.
2: Yani onu hatta bir gün yine böyle kendi kendime gaza gelip bir kere daha yayınladım
1: evet,
2: yakın zamanda.
1: Evet paylaştın. Bu şarkıyı çok güzel söylüyor bu kız.
2: Çok.
1: En iyi Dicle söylüyor. Yani böyle iki ayda bir Sinan gaza geliyor.
2: Aynen. Anlıklarım var benim öyle.
1: Evet. Ben çok mutlu oluyorum orada. Teşekkür ederim.
2: Hasta da yıllar sonra sosyal medya üzerinden ilerlemiş bir şarkı. Hande, sevgili Hande'ye vermiştim yıllar önce. Yani o zaman çok güzel işler yaptık. Bir 35-40 şarkı falan yaptık herhalde beraber. Şimdi Dicle ile bu şarkı çok yürüdü. O yüzden o buradayken ilk kez yan yana şarkıyı yapalım. Şimdi Sinan Asan'da Dicle Olcay ve Hasta.

0: Dicle Olcay.
1: Sinan Akçı.
2: Ne kadar güzel bir şarkı ya.
1: Çok
2: gerçekten
1: güzel.
2: Gerçekten bir kere daha buradan Sinan Akçı'da selam. Ben yazdım hiç kimse selam gönderecek gibi birini bulamam.
1: Kendime teşekkür ediyorum.
2: Kendime diyor. Anneye de hadi edelim. Evet. Nasıl? Vallahi geçti gitti, sonuna geldik programın neredeyse. Arkadaşlar Sinan'la sahneyi müzisyen arkadaşlarım almayı çok seviyorum. Akıyor gidiyor gerçekten. Bıraksan 2 saat bile yaparım. Normalde 1 saat yapıyoruz. 2 saat bile gider onlarla yani. Şimdi peki hayallerinin 60'ına geldin mi? Ya da 70'ine? Ya da
1: geldim.
2: Daha yüksek mi? Değil mi? Geldim bence.
1: Geldim. Yani aslında bakarsan Sinan nasıl bir şeymiş biliyor musun? Benim kendime dair bir hayalim varmış. Yani kendi kişisel bütünlüğüme dair bir hayalim varmış.
2: O daha güzel bir şey. Gerçekten. Daha az yorar insanı.
1: Evet ve bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Evet.
1: Ve hayat yani. Şu an başlamış gibi hissediyorum. Aynen. Çünkü çok daha keyifli bir şekilde yapıyorum her şeyi. Çünkü istediğim o mental sağlık, fiziksel sağlık, ruhsal sağlığa yıllardır meğerse bunu istiyormuşum.
2: Bir de bir eminlik geliyor yani böyle.
1: Evet.
2: O yüzden o kesinlikle. Duruşuna da yansıyor zaten. Hani.
1: Kesinlikle.
2: O yüzden sordum. Sen daha hayallerinin birazcık daha başındasın. Değil mi Tuğçe'cim ama?
3: Devam çok başındayım evet.
2: Devam ettireceksin. Yani, bunu 80-90'lara gelecek.
3: İnşallah. Zaten yaşımı da göstermiyorum.
1: Hiç göstermiyor. Şoka girdim.
2: Çok da değil zaten. 26 mıydın şu an?
3: 24.
2: Şu an kaçsın?
3: 29.
2: 23
1: ben falan 23, dersin. Ben 23-24 evet. Gösteriyorsun.
2: Dersin
1: evet.
2: Doğru. Ailede müzisyen yok senin?
3: Yok. Yani profesyonel anlamda yapan yok.
2: Senin de yok.
1: Babamın sesi çok güzeldi. Ablamın sesi çok güzeldi.
2: Yani böyle şeyler söyle.
1: Yani büyür, annemin de fena değildi.
2: Açık mıydı o radyolar falan küçükken? Hani hep
1: tabii.
2: Müzik.
1: Yani ben hep TRT... Şu an hala vardır herhalde değil mi? TRT'de böyle sanat müziği...
2: Tabii. TRT müzik bu ağırlıklı.
1: Tabii devam
2: genelde.
1: Ediyor. Evet yani benim çocukluğum onları dinleyerek geçti. O yüzden zaten konservatuarı sanat müziği üzerine okudum.
2: Peki hani şey ne zaman başladı Dicle? Hani Dicle gel bir kızım bir şarkı söyler falan. Okul mu? Ev mi?
1: Benim yalvarmamla oldu.
2: Şaka.
1: Tabii ben böyle annemi paçalarından tutup vallaha bak benim sesim çok güzel falan. Annem de şimdi herkesin sesi güzel ya. O kadar önemli değil
2: ailede,
1: yani.
2: Ha.
1: Wow işte inanılmaz bir yetenek falan denmiyor yani.
2: Elde çünkü tarak herkes... falan başlamış mıydı?
1: Tabii neler. Ben kuzenlerimin düğününde sahneye atmaya çalışıyordum kendimi. Annem şaka. Durduruyordu. Böyle okulda işte Ebru Gündeş'in o Çingenem şarkılarının çıktığı zamanlarda danslar bir şeyler. Sonra benim bir lise dönemim var. Orada annemin beni... Başka bir sektör yani kendi çalıştığı
2: orada sektörü. Müziğe bir ara verildi.
1: Orada bir ara verildi. Sonrasında
2: bu zehir gibi tabii içinde.
1: Tabii geçme. Sonra baktım şarkı yani sahneye çıkmanın yolu konservatuar okumaktan geçiyor. Bizimkileri öyle ikna edebilirim. O yüzden konservatuara girdim. Yoksa hani...
2: Sen 9 Eylül mü?
1: Yok Ege Üniversitesi.
2: Ege. Ege. Buradan da Profesör Doktor Bilgehan Gültekin hocama.
1: Canım hocam.
2: Çok severim.
1: Çok severim.
2: Bir ödül töreninde beni ağırlamışlar sağ olsunlar.
1: Evet çok
2: onun
1: severim.
2: Enerjisine bayılıyorum. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Bilgehan Gültekin ve değerli ailesinin annesi ve kız kardeş ablası
1: çok tatlılar.
2: Onların ellerini öpüyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Şimdi ya sohbet çok güzel gidiyor ama senden de duymak istediğim şarkılar var. Senden de var. Arka arkaya yapalım şarkıları ki ekranlar biraz daha sesi açın. O şarkılarla bitireceğiz. Şimdi hatta Dicle de şaşırdı. Şarkının benim olduğunu biliyormuş. 2008-2009 Nilüfer Hanım'a
3: 2009 evet.
2: Yaptığım bir şarkı bir bilseydin.
1: İnanılmaz bir şarkı.
2: Sen de bayağı dinlemişsin şarkıyı.
1: Çok dinledim. Aşk acısı falan çektiğim günlere denk
2: şaka,
1: geldi.
2: Şaka özür dilerim.
1: Lütfen Sinan bir tane.
2: Bile ayarlayamazdım onu bilemezdim. Bir bilseydin gerçekten benim de Nilüfer Hanım'a yaptığım ve onun da beni küçük kayan diye sevdiği yıllar. Ona buradan saygılarımı sunuyorum tekrar. Ondan sonra daha sonra Serkan Kaya da söyledi. Hatta Melek Büyükçınar diye bir kardeşime söyledi. Oradan dinlemişsin sen çok.
1: İnanılmaz.
2: Tuğçe de bu şarkıyı çok sevmiş. Sahnenden söyledin mi hiç?
3: Bu şarkıyı hiç söylemedim. Ama öyle bir şarkı ki Nilüfer'le bütünleşmiş bence. Nilüfer'in sesiyle bütünleşmiş bir şarkı. O yüzden hep bir başkasından dinlesek de yine de o Nilüfer'in sesi bence hep kulaklarımızda oluyor.
2: Çok büyük saygı ve sevgiyle onu da buradan anıyoruz. Öpüyoruz Nilüfer Hanım. Şimdi Sinan'la sahnede. Tuğçe Yılmaz, bir bilseydin.

0: Çok teşekkürler.
1: Evet, ağzına sağlık canım ya. Güzeldi. Dicle yine o yıllara gitti bir anda. Sonra geri geldi. Bir bilseydinden sonra. Çok güzel. Çok yakışıyor bu şarkıyı. Bence sahne repertuarına
2: evet,
1: al.
2: Bence de.
0: Gerçekten.
1: Çok güzel söyledin, evet.
2: Çok güzel yazmışsınız.
1: Eyvallah. Sağ ol. Ağzına sağlık canım. Evet, gelin biraz muhabbet edelim. Bitiriyoruz çünkü sonuna geldik artık programın yavaş yavaş. Çok tatlı, güzel bir hatıramız oldu bence. Bundan sonraki müzikal yolculukları çok açık. Ben de Tuğçe'ye biraz kılavuzluk yapacağım inşallah. Seviyorum çünkü böyle değer verdiğim tatlı seslere destek olmayı. Bizim Dicle'yle çok eskiden bir düetimiz var değil mi?
2: Evet, başka çaren yok.
1: Başka şansın yok.
2: Başka şansım yok.
1: Aynen, doğru. Başka şansın yok da hatta. O gün stüdyoda tesadüf kırmamıştı bizi. Öyle bir girmiş. Her seferinde o şarkıyı dinleyen herkes bana sorar burası kim diye. Hep senin adın geçer
2: 2014
1: orada.
2: 2014 müydü Sinan? 15 miydi?
1: 13. Miami'de.
2: Klip çekmişsin.
1: 15. Evet. 2015-16'lar hatta.
2: Vay be, o kadar.
1: Abi, 10 yıl geçmiş ya.
2: İnanılmaz.
1: Çok teşekkür ederim. Müzikal yolculuğunuza birazcık Sinan'a senden de renk olmasını dilerim.
0: Çok teşekkürler.
1: Katıldın, kadar, ayaklarına sağlık.
0: O kadar güzel bir anı oldu ki benim için de gerçekten ilk programım çünkü.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Annesi. Anne çekiyor.
0: Evet.
1: Ona da buradan saygılar tekrar.
0: O yüzden
1: tekrar.
0: Bana umarım uğur
1: getirecek.
0: Getirir.
1: Sen merak etme. Getirecek. İnşallah öyle olacaktır.
2: Çok Dicle'cim,
1: ayağına
2: ediyorum,
1: sağlık.
2: Sinancığım.
1: Bundan sonra da bir yerlerde... Görüşmek üzere.
2: İnşallah.
1: Gece 12-1'lerden sonra genelde birbirimizle görüşürüz,
2: evet.
1: Ama hani mekan olduğu için, ama her zaman müzikal yolculuğunda bir yerimiz olursa çok mutlu oluruz.
2: Teşekkür
1: Ayağına
2: ederim.
1: Sağlık.
2: İyi ki varsın. Çok seviyorum seni.
1: Ben de seni. Teşekkür ederim. Şimdi buradan tabii ki söz müzik Sinan Açıl demek isterdim ama Serdar Ortaç'a gidiyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok büyük bir bestecisin. Bir kere onu söyleyeyim.

0: bir döneme ve hala vurmaya devam ediyorsun damga. Senin bir şarkını bile ezbere bilmeyen kimse yoktur Türkiye'de. Çok küçükken ben yaptığım bir şarkı 97 herhalde, 14 yaşında falandım ben herhalde. 97-98'ler. Aşkın Nur Yengi dev bir ses. O zamanlar fırtına
1: İnanılmaz bir
0: estiren,
1: şarkı.
0: değil mi? Aşkın Nur Yengi'ye verdiği şarkı Karalım. Bu şarkı Enes de Merve Özbey ile düet yaptı. Yakında o da çıkacak, değil mi Enes? Evet, zorla da olsa evet dedirttik. Şimdi tabii şu da bir gerçek ki Karalım şarkısını ben de çok severim o zamandan beri. Yapmak istedik. Dicle söylüyor, biz ona vokal yapacağız. Enes de düet yapacak. Şimdi Sinan'la sahnede Karalım. Hepinizi çok seviyorum. Bizi izlemeye, biz dinlemeye devam edin. Kanalın sesini açın. Ben çıktığımda en azından pişman olmazsınız. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan, çok sevdiğim, çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle. Nasılsınız efendim?
1: İyiyim Irmak'cığım, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür
1: Hayırlı uğurlu
0: ederim.
1: olsun programın.
0: Çok sağ
1: Çok
0: olun.
1: güzel geçsin. Ben de eski yuvam TRT Müzik'te
0: Evet.
1: olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Ben de aynı
1: Biliyorsun
0: şekilde.
1: İpek Yolu programı ile bayağı
0: Ne
1: bir
0: kadar da
1: TRT Müzik
0: güzel.
1: izleyicisiyle böyle kalp kalbe olduk. Şimdi senin programında tekrar herkese merhaba diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok sevindim senin de program yaptığına. Böyle güler yüzünle, güzel sesinle uzun soluklu olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Sorularımla başlamak istiyorum.
1: Oh hemen.
0: Müzikle maceranız nasıl başladı? Onu merak ediyorum.
1: Müzikle maceram tabii ki her müziği seven ve müziğin içinde olan insan gibi diyeyim. Hep çok küçük yaşlarda başlıyor bu niyeyse. O sevda Allah tarafından böyle kalbimize konduruluyor diye düşünüyorum. Gene çok küçücük yaşlardan itibaren hep böyle şarkı söylerdim. Hep değişik müzikler dinlemekten hoşlanırdım. İşte daha yaşım büyüdükçe daha farkındalıklarımla işte yarışmalara katılmaya başladım. Yarışmalarda birinci oldukça tabii bu benim şevkimi daha da
0: Motive.
1: arttırdı. Sonra en son katıldığım yarışmada 18 yaşındaydım o zaman. Liseyi bitirmek üzereydim. Orada birinci oldum ve orada ödül olarak işte Rax firması vardı o zamanlar, şimdi yok. Rax firmasında bir albüm ödülüydü. Ve işte o Rax firmasına gittim. Orada bir sözleşme imzalandı. Orada Atilla Şereftuğ'yla tanıştım. Hızlandırılmış olarak anlatıyorum. Atilla Şereftuğ bana dedi ki senin işte çok muhteşem güzel bir sesin var. O dönem sadece İngilizce şarkılar söylüyordum. Hatta yarışmaya da işte İngilizce şarkılarla katılmıştım. Enteresan bir şekilde. Ben dedi seni birisiyle tanıştırmak istiyorum ve senin sesine çok güzel şarkılar yapabilecek ve senin bu ülkede kıymetin değerini bilebilecek birisi olduğunu düşünüyorum deyip beni Kayahan'la tanıştırdı. Ve profesyonel müzik yolculuğum artı tabii ki Aslı Gönül'ümün değerli babası, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun inşallah. Hem onun o güzel şarkılarıyla müzik yolculuğum devam etti. Hem de bir yandan da aile yolculuğu da başlamış oldu.
0: Biz de büyük ustamız.

0: Yani buradan saygıyla ve özlemle anıyor olalım. Bu güzel sesinizden bir şarkı dinler miyiz şimdi?
1: Hadi dinleyelim. O zaman şöyle ilk müzik yolculuğumun ilk yarısını anlattım Kayahan dedik. Mor Menekşe söyleyelim mi? Hep birlikte kıymetli izleyenlerimizle
0: Tamam, olur.
1: birlikte de Mor Menekşe diyelim.

0: Çok zarif bir yorumdu. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzınıza
1: Umarım
0: sağlık.
1: izleyicilerimiz de beğenmiştir.
0: Onları da çok sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyor olalım. Müzik yolculuğumuzda sizi dönüştüren şey nedir acaba?
1: Hayatın kendisi. Çünkü müzik de aslında hayat gibi. Yani müzik hayatla ilerliyor. Sen de biliyorsun ki hepimizin zor zamanlarında en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Mutlu zamanlarımızda en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Aklımıza o en mutlu olduğumuz tatil geldiğinde mesela hemen bir şarkı gelir. Uzun yolculuklarında hep
0: İyiymiş.
1: şarkılar vardır. Yani hayatın kendisi müziği dönüştürüyor, müzik hayatı dönüştürüyor. İkisi tek yolda ilerliyor diyebilirim.
0: Peki 45'lerden 2000'lere hangi dönem böyle sizi yansıtıyor? Hangi şarkıları daha çok
1: Ben
0: söylemek?
1: eski şarkıları çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben hala bu müziğin yeni haline çok fazla alışamadım. Zaten yaptığımız yeni eserlerde de bu gözüküyor diye düşünüyorum. Şimdi Alper'le birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Senfoni orkestrası eşliğinde çok güzel konserler yapıyoruz. Tabii onun bu klasik müziğe olan ilgisi ve büyük yeteneği beni de dönüştürdü işin açıkçası. Ben de müziğin daha çok o çok sesli haline kaydım diyebilirim. Bu şekilde yani hem klasik müzik tarafını çok seviyorum şimdi ama hem İngilizce'de de hem Türkçe'de de o eski 45'likleri ben hala dinliyorum. Sen de dinliyor
0: Ben de
1: musun?
0: dinliyorum, ben de seviyorum. Yani o müziğin tınısı beni böyle başka yerlere getiriyor. Bu hafif böyle bir cilvesi. Çok seviyorum 45'leri, işte 70'leri, 90'ları dinlemek.
1: Acaba hani duymadığımız, bilmediğimiz herhangi bir güzel bir şarkı var mıdır
0: Mutlaka var
1: diye
0: diye
1: de
0: düşünüyorum
1: oluyor.
0: ben de, değil
1: Evet,
0: mi?
1: oluyor. Kesinlikle oluyor.
0: Peki, o zaman o güzel sesinizden mahrum kalmasak da bir şarkı daha almasak.
1: Alalım hadi eskilerden kime ne? Sana ne diyelim o zaman?

0: Şarkıyı söylerken böyle yaşadığını görüyorum.
1: Ay hep öyle değil miyiz gerçekten? Dinlerken de söylerken de yaşıyoruz. O kadar güzel hissettiriyor ki müzik hayatın her alanında
0: Kesinlikle öyle.
1: Irmak'cığım. Ben bakıyorum şimdi Alper'le oğlumuz daha 2 yaşında.
0: Maşallah.
1: Böyle bir müzik çaldığı zaman hemen enerjisi değişiyor. Hemen böyle bir sallanmaya
0: Değil
1: başlıyor.
0: ama.
1: Daha çocuk aslında ne anlıyor? Acısı

0: yok, bir şey yok ama müzikte anlıyor. Çok
1: Genetik
0: enteresan
1: ama
0: değil
1: annesi babası
0: mi?
1: müzikle yoğrulmuş insanlar. Dolayısıyla da onun kanında da vardır diye düşünüyorum böyle bir müzik aşkı. Peki son dönemlerde böyle dinlemeyi çok sevdiğiniz bir şarkı var mı?
0: Son dönemlerde dinlemeyi çok sevdiğim şarkım yeni çıkacak olan şarkım diyebilirim. Sözü müziği Zeki Güner'e ait. Aranjesini Alp Terim yaptı. Alper
1: Emrine
0: Kemancı.
1: koluna
0: Evet.
1: sağlık.
0: Klibimizde Doğuş Subaşılar çekti yönetmenimiz. Görüntü yönetmenimiz de Furkan Şahin. Çok içime sindi benim. Çok güzel bir şarkı oldu. Vurdum Kendimi Yalnız'a adı. Aslında benden beklenmeyecek böyle ters köşe bir şarkı oldu ve klip de öyle. Farklı bir İpek görecekler klipte. O yüzden de çok hoşuma gitti. Şimdi ailecek evde hepimiz, Aslı Gönül İngiltere'de, işte Ömer, Alper, biz aile olarak yaşıyoruz. Babaannemiz, anneannemiz hep
1: Maşallah.
0: birlikteyiz.
1: Saygılar gönderelim. Ellerinden öpüyoruz
0: Hepimiz
1: yolculuğunda.
0: ailecek o şarkıyı dinliyoruz şu an. Favori şarkımız o.
1: Müthiş. Şöyle ön planda her ne kadar biz gözüksek de arka planda çok emek veren bir ekip oluyor. Senin de
0: Kesinlikle.
1: ekibin öyledir diye düşünüyorum. Onların da buradan ellerine kollarına sağlık diyelim. Ve bu güzel şarkıyı bizle buluşturursan biz de böyle dinleyebilirsek çok mutlu olurum.
0: Çok yeni çıktı şarkımız. 7 Şubat benim doğum günümde. İlk defa burada sizlerle
1: Ne
0: birlikte
1: mutlu bana.
0: söyleyeceğim. İlk defa TRT Müzik izleyicisiyle buluşacak. Umarım çok beğenirsiniz.
1: Heyecanla
0: Hadi
1: bekliyoruz.
0: buluşturalım.

0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben böyle yaşanmışlıkları hissettiren şarkıları gerçekten çok seviyorum. Ve şarkıdaki de kendim düşerim, kendim ağlarım lafı beni biraz böyle etkiledi. Çok da güzel yorumlamışsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Umuyorum böyle yolu çok çok açık olur şarkının.
1: İnşallah beğenilir.
0: Ama böyle dediğin gibi gerçekten ters köşe. Hani çok dinlemeye alışkın olmadığımız bir
1: Evet.
0: şarkı. Çok yakışmış ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Düzenlemesi için de Alper Bey'i
1: Alper'cime çok teşekkür ediyorum.
0: tebrik
1: Eksik
0: ediyorum.
1: olmasın, beni hiçbir şeyde kendi işlerinin de çok yoğun olmasına rağmen sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor.
0: Sağ olsun.
1: Teşekkür ediyorum ona da buradan.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sahne sizin için bir heyecan mı yoksa artık keyif alarak yaptığınız bir şey mi?
1: Hem heyecan hem keyifli. O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o
0: Kesinlikle.
1: sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum. O olmazsa zaten işin tadı da olmaz diye düşünüyorum. Ama çok da keyifli aynı zamanda. Çok seviyorum. O izleyiciyle, seyirciyle o etkileşimi, iletişimi, o göz göze bakışmayı, onların o yüreğini, yüreklerimizde anlamayı hepsi çok güzel oluyor tabii ki. Konserler çok keyifli.
0: Kesinlikle öyle. Peki sahneden önce böyle yapılan bir ritüel, bir rutin var mıdır? Yani.
1: Dua ederim ben. Ben çok dua ediyorum. Normal hayatımda da yani hep böyle aklıma bir şey gelir hemen okur üflerim. Evlatları da öyle. Sahneden önce de mutlaka benim bir özel ettiğim bir dua var. 11 tane ondan okuyorum, öyle çıkıyorum sahneye.
0: Müthiş. Şimdi ben de bir şarkı söylemek
1: Ay,
0: isterim.
1: senin güzel sesini ne
0: 45'lerden,
1: zaman dinleyeceğim
0: sonlardan.
1: diyecektim ben de.
0: Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir şarkı söyleyeyim.
1: Bekliyoruz heyecanla.

0: Çok sevdiğim de bir şarkıdır bu.
1: Evet, çok güzel. Halen de dinliyoruz hepimiz.
0: Ben de severek
1: Söylüyoruz da,
0: sahnede de
1: dinliyoruz da.
0: söylüyorum. Sahnede böyle nasıl şarkılara yer verirsiniz onu da merak ediyorum biraz.
1: Evet. Gönlüme giren tüm şarkıları sahnede söylemekten çok hoşlanıyorum. Ben aslında hiçbir zaman müziğe trend gözüyle bakmıyorum. Sadece kendi gönlüme yakın, kendi istediklerimi yapmayı tercih ediyorum. Yani hani öncesinde böyle tutar mı tutmaz mı acaba, bunu mu çıkarsak şunu mu çıkarsak gibi bir telaşım yok nedense müzikte. Ve bu şekilde olmasından da mutluluk duyuyorum işin açıkçası. O yüzden hep kendi sevdiklerimi yapıyorum ve tabii ki repertuar olarak da sevdiğim şarkılar her zaman repertuarımda oluyor.
0: Bize ve dinleyicilerinize de o da mutlaka geçiyor diye düşünüyorum. Peki arabesk duyabiliyor muyuz sahnede sizden yoksa?
1: Valla bende öyle bir yetenek yok. Olsa
0: Estağfurullah.
1: tabii ki duyardınız mutlaka diye düşünüyorum. Ama böyle her şeyi yaparım gibi ne derler ona? Bunu bir daha şey yapayım. Her şeyi yaparım gibi bir iddiam yok. O yüzden hiç o arabesk tarafına girmiyorum. Ama dinlemeye bayılıyorum. Yani çok yetenekli insanlar var, çok yetenekli çocuklar var. Öyle sesler duyuyorum ki böyle arabesk şarkıları çok güzel söyleyen. Ben de tabii ki her arabesk sever gibi dinlemekten çok büyük keyif alıyorum. Ama söylemem gerekirse gene tabii kendi tarzımda söylüyorum. O gırtlaknameleri falan bana biraz zor geliyor arabeskin.
0: Bence işte bir denense çok da güzel söylersin diye düşünüyorum. Birlikte bir düet paylaşalım mı
1: Hadi
0: dinleyicilerimizle?
1: çok güzel olur. Benim için de çok heyecan verici seninle şarkı söylemek. Haydi bakalım.

0: Ellerinize sağlık. Orkestramıza da çok teşekkürler.
1: Sağ olsunlar, ellerine
0: Ne
1: kollarına sağlık.
0: güzel bir beddua değil mi? Sen de sevilme emi.
1: Yıldız Tilbe gerçekten çok değerli bir üstad. Birçok şarkısına da programımızda yer verdik. Böyle gelen değerli konuklarımız tabii ki onların şarkılarını söylemek istiyor. Buradan saygıyla analım. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük söz yazarlarından ve bestecilerinden biri diye düşünüyorum. Kendisini zaten hepimiz de öyle düşünüyoruzdur diye düşünüyorum. Peki, müzik dışında böyle size iyi gelen, dinlendiren şey sanıyorum ki aslında cevabı biliyorum ama nedir?
0: Şu anda müzik dışında inan ki seyircilerimizi de biraz güldüreyim. Vakit kalmıyor. Yani çünkü Ömer'le o kadar çok haşır neşirim ki yani böyle dinlendirilecek kendime bir şey yapmaya inan vakit olmuyor. Sadece çalışmak ve onunla eğlenmek, oynamak. Şimdi artık yavaş yavaş böyle işte hamur oynuyoruz, bir şeyler çiziyoruz. Zaman zaman kendi sosyal medyamdan da paylaşıyorum
1: Paylaşıyoruz.
0: onu. Bayılıyor, onun ayrı bir fan kitlesi var yani. Sevenleri var.
1: Lokum gibi
0: Çok
1: maşallah
0: lokum.
1: diye.
0: Sokağa çıktığımızda da herkes öyle. O da zannediyor ki bütün herkes onu tanıyor. Çünkü sokağa çıktığımızda sevenlerimiz sağ olsunlar hep Ömer, ay canım diye seviyorlar onu. Başka yani bir şeye vakit kalsın da istemiyoruz zaten ailecek. Şimdi en büyük zevkimiz onu büyütmek. Bir de böyle aradan çok vakit geçtikten sonra biraz geç de anne olunca. Şimdi Aslı Gönül'le biz arkadaş gibi büyüdük. Aslı Gönül şimdi 25 yaşında oldu. İngiltere'de doktorasını yapıyor fizik üzerine, hadron fiziği üzerine. Ama ne dersen hani hadron fiziğini biraz anlatır mısın dersen anlatamam. Hep onu, o da anlatıyor bana ama sonra anlamadığını biliyorum diye ben de evet ama sen anlat gene de diyorum. Şimdi o çok büyüdü. Sonra böyle aileye çok uzun zaman sonra bir bebek gelince tabii hepimizin hayat kaynağı oldu, hayat neşesi oldu. Onunla bir tekrar büyüyoruz diyeyim.
1: Çok tatlı da bir bebek. Allah ona böyle güzel ömürler bahşetsin inşallah.
0: Amin. Bütün evlatlara, bütün
1: Amin.
0: evlatlara inşallah güzel bir dünya olsun, barış olsun, huzur olsun, evlatlarımız mutlulukla büyüsün. Tek dileğimiz o.
1: Kesinlikle öyle. Evet, bugün yine TRT Müzik ekranlarındaydık. Yine müzik konuştu. Çok zarif, hanımefendiliğiyle beni büyüleyen, sesiyle de hepinizin çok çok sevdiği İpek Açak konuğumdu. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Yani çocuk olduğu için çok zorlandığını da biliyorum. Ama ona rağmen burada olduğun için kendimi de çok şanslı hissediyorum. Çok teşekkür ederim
0: Çok
1: Üstad.
0: teşekkür ediyorum ben de. Eksik olma. Benim için de çok çok keyifliydi. Seni görmek de çok
1: Teşekkür
0: keyifliydi.
1: ederim.
0: Kıymetli izleyenlerimizle birlikte yine gönül gönüle olmak da çok güzeldi benim için. Hepsine kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. TRT Müzik ailesine kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ayrıca bu kadar usta müzisyenlerle aynı stüdyo paylaşmaktan ötürü çok büyük gurur duyuyorum. Onları da çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Benim için çok değerliler. Her birinizin gönlünden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine yeni bölümde güzel konuklarımla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sesin harika, kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala daşlı gala, cındır ve daşlı gala. Korkuyorum yarın.

0: Yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala kaçtı gala, cindil ve daşlı gala. Korkuyorum yarın.

0: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te. Fırtınam, felaketim, hasretim
1: yetmiyor. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Paramparça, paramparça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: yollar gibi gibi.
1: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.
2: Arp. Biçimsel değişimlere uğrayarak günümüze ulaşan üç köşeli telli bir çalgıdır. Bilinen en eski çalgı olan arp, geçmişten bugüne çeşitli evreler geçirmiş ve son halini almıştır. Mısır, Mezopotamya, Orta Doğu ve Akdeniz uygarlıklarından eski Yunan ve Roma'ya kadar uzanan geniş bir kullanım coğrafyası vardır.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okulu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala daşlı gala, cıngıl ve daşlı gala. Korkuyorum yarın.

vakit samam. Yalvaracak halim yok, gidiyorsun. Yapacak bir şey yok, ah kalbim. Bak Kerem Aslı'ya, kural büyük, sevenler ağlar. Dokunsalar patlayacak gibiyim. Bakma.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.

Merhaba sevgili izleyiciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz. Duymuş olduğunuz üzere bu bölümde Farsça bazı eserler seslendireceğiz ve Farsça bazı şiirleri beğenilerinize sunacağız. Az evvel duymuş olduğunuz eser Hazreti Mevlana'ya ait bir rubaiden bestelenmişti. Bahtu Sohenan-ı Bizaban Hahem Goft Ez Cumle-i Guşhanihan Hahem Goft. Mealen tercüme edersek, sana dilsiz dudaksız sözler söyleyeceğim. Bütün kulaklardan gizli bir şeyler anlatacağım. Müzik tarihimiz boyunca pek çok besteci Hazreti Mevlana'ya ve Hafız Şirazi'ye ait birçok Farsça beyti bestelemiştir. Biz de hem bu geleneği yaşatmak hem de bu zenginlikten müzikle beraber çeşitli paylaşımlar yapabilmek amacıyla Farsça eserler besteledik ve bu bölümde bestelediğimiz Farsça eserlerle birlikte bazı Farsça şiirleri sizlere sunacağız. Farsça şiir denince akla ilk gelen elbette ki Hazreti Mevlana'dır. Şimdi Milat Salmani hocamız, Emre Işık hocamızın neyi eşliğinde Mesnevi-i Şerif'in ilk 18 beytini seslendirecekler. Buyurun sevgili dostlar.

0: Milat hocamıza ve Emre Işık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki seyircilerimizin pek çoğu Farsça bilmiyor. Ama bazı sözler kendi içinde bir tılsım saklıyor. Ne dediğini tam olarak anlamasak da o tılsım yüreğimizi sarıyor ve biz oradaki duyguyu bir şekilde hissedebiliyoruz. Bu beyitler de böyle tılsımlı beyitler ve biz bir şekilde aslında nelerden bahsettiğini hissedebiliyoruz. Ancak Milat Hocam'dan mealen bu beyitlerde konu olarak neden bahsedildiğini bize aktarmasını rica edeceğim. Lütfen hocam.
1: Elbette. Şimdi Hazreti Mevlana'nın insanlık tarihi için sadece İslam dünyası veya Anadolu veya İran değil, bütün insanlık tarihi için bıraktığı en büyük mirası şüphesiz Mesnevi Şerif'tir. Mesnevi şöyle başlar. Dinle bu ney, nasıl şikayet ediyor, ayrılıkların hikayesini anlatıyor. Mealen bu şekilde tercüme ederiz. Gördüğümüz gibi esasında Hazreti Mevlana burada bir musiki aletiyle, bir neyle sesleniyor ve bu neyin konuşmasını istiyor. Mesnevi'nin tamamı bu musikiyle doludur. Ve içinde insanlığı ilgilendiren hemen hemen birçok konuyla ilgili hikayeler anlatılır ve bu hikayelerin içinde çok önemli bizim bugün bile işimize gelecek, bizim bugün bile hayatımızda faydalanabileceğimiz nükteler anlatılıyor. Mesnevi yazıldığı günden itibaren gerek Anadolu'da gerek Hindistan'da İslam coğrafyasının her köşesinde ilgi görmüş, okunmuş ve bir gelenek oluşturmuştur. Mesnevi üzerine çok sayıda tercüme, şerh yapılmıştır. Ancak Mesnevi'nin ilk tercümesi 18. asırda yapılmıştır. Bu esasında şu demektir. Bu coğrafyada yakın bir döneme kadar Mesnevi hep Farsça okunmuştur. Ve hep Farsça faydalanılıp üzerine besteler yapılmıştır. Biz de bu geleneği hatırlatmak ve devam ettirmek için bu bölümde eserlerimizi Mevlana ve Hafız-ı Şirazi'den Farsça eserlerden seçtik.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Biz de programa musikiyle katkı vermek istiyoruz. Hafız Şirazi'ye ait bir şiire bendenizin yaptığı besteyle devam edeceğiz. Eger an Türk-i Şirazi bedest aret dili mara behale hindu yeş bahşem semerkandu buharara. Hafız bu beyitlerde mealen şöyle diyor. Eğer o Şiraz'daki Türk gönlüme muradını verirse onun bir buhsesine Semerkant ve Buhara'yı bağışlarım. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma ve girişte yaptığı taksim için sevgili Behrat'a çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel belirttiğim gibi Hafız Şirazi'ye ait bir eser seslendirdik. Şimdi Milat hocamız bize Hafız Şirazi'ye ait bir gazel seslendirecek. Yusuf'u Gumgeç'te baz ayet bekenan, gammehor, kulbe-i ahsan, şevet ruzi gulistan, gammehor. Mealen Hafız şöyle diyor: kaybolan Yusuf bir gün Kenan'a döner, gam yeme. Bu Hazan köyü bir gün mutlulukla dolar, gam yeme. Bu şiirle beraber programımızı sonlandıracağız. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Açla kalınız. Buyurun sevgili hocam.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala taşlı gala, çıngıl ve taşlı gala. Korkuyorum ya.

Uzun yıllar boyunca tüm renklerin, çeşitli din ve milletlerden oluşan toplulukların bir arada iç içe yaşadığı kadim şehir Kerkük. Irak Türkmenlerinin bu coğrafyada şekillendirmiş olduğu Türk kültürünün merkezidir Kerkük şehri.

0: yurdundayız. Iraklı Türkmenlerden çok iyi bir sesi, kendinin soyadına benzeyen Mustafa Parlak Yıldız.
1: Eyvallah abim.
0: Bizden beraber.
1: Sağ olasın.
0: Şimdi Mustafa kardeşimiz.
1: Efendim abi.
0: İnşallah siz şarkı söylüğünde birçok bir enerji veriyorsunuz.
1: Eyvallah, Allah'a şükür.
0: İnşallah bir faydası olur.
1: Bizim, İnşallah. Zaten bizim amacımız bu, millete hizmet etmek. Davamıza sahip olmak.
0: Doğru. Şimdi Mustafa bizim değerli seyircilere kendinde biraz tanıtsan, nerede doğmuşsun, ne zaman, onlardan biraz.
1: Ben Mustafa Semir Parlak Yıldız soyadım. Dünya yarışmasında, Irak yarışmasında Irak'tan Kerkük'ten olarak ben katıldım. İkincilik zanelde ettim. Lübnan'da NBC televizyonlarında, kanallarında. Hamdi şükür olsun, milletimiz icrasını temsil ettik. İyi şarkılarımı söyledik. Girişimizi girdik, bayrağımızı kaldırdık. Allah'a şükür. Allah bize bunları resim etti.
0: Ya maşallah, maşallah. Kendiniz bu yerde doğdunuz mu?
1: Kerkük, Bağdat yolu, Sarı Mahalle bölgesi, mantıkası. Orada olduk. Neneden?
0: İnşallah ben o diye düşündüm. Ve bu sanat, şarkı söyleyen, bu solist yoluna ne zaman girdin, ne zaman, neden sebeple oldu?
1: Daha doğrusu ben küçük yaştayken amelerim, atalarım, babalarım, atalarım diyeceğim, babamın bacısı, biz yarık amme, atam. Daha doğrusu mahfer olardı yerimizde. Ben katılardım özellikle. Daha bana dediler, senin sesin çok güzel, sen sanata hizmet etsen. Femen de bir zevk aldı. Bu işe katıldım. Hamdolsun dünya Irak üstüne kincirik zan elde ettim.
0: Sizin ailede de olmuş bu
1: aynen.
0: Iyi.
1: Benim babam zaten okudu. Ammim de makam şinas. Bilenler bizim yani diyebilirlik biz ahli fennik, ahli zavukuk yani biz hazır dar her şeyi bilirik. Zaten ben tekelerde alıştım yani çok yerlerde.
0: Türkiye tarafında ya da başka bir devletlerde Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan bir yerlerde oldun mu?
1: Azerbaycan'da mahfeller yapmışık, Türkiye'de TRT'de yapmışık. Ben Kerkük olarak katıldım. Duzdan varydı, Erbil'den varydı. Saygı selamımız üzerine buradan. Hamdolsun orada da bir iz bıraktık.

0: bu Türk dünyasının kapıları açılıyor.
1: Zaten bizi Bakan Efendi huzuruna aldı. Bizi de koydu Maşallah. Eğitime orada. İstisna olarak bizi koydu eğitime. İnşallah orada da eğitimimizi bitiririk. İnşallah iyicesine de orada bizim kalan sanatı, yerde kalan sanatları elde ederiz. İnşallah.
0: Siz Türkiye'den solistleri, sanatçıları, şarkı söyleyenlerden çok kimi beğendiniz?
1: Ustalardan çok dinlerim. Neşet Ertaş dinlerim, İbrahim Tatlıses'i dinlerim, Bülent Adosso'yu dinlerim. Yani muhtalat her bir şey dinlerim. Yani ne seviyorsam onu dinlerim Türk dünyasından. Zaten Türk dünyanın sanatı bellidir dünyaya. Yapmışık da.
0: Evli misin? Çocuklar var mı?
1: İnşallah yolda. Allah i̇nşallah nasip ederse.
0: İnşallah. Türkiye'de her zaman bekleriz. İnşallah bu kapılar açılıyor dedim ya önceden. Şimdi tek Türkiye değil. Bu Türkler hep birbirini şimdi bulmak istiyorlar. Hep bu 21 asır bir Türklerin asırı diyen bir sözler var inşallah. Şimdi siz

0: kendinizden bir Türk dünyasına bir ne söylemek istiyorsunuz?
1: Allah ya Rabbi her vatanın sevana, her yerin sevana, yurdun sevana Allah hafız etsin. Rabbim yüce Rabbim onu muvaffak eylesin. Allah ya Rabbi başımızdan eksik etmesin. Her yurdun milletin sevana insanı. Sizlerle misalelerim var. Sağ olasınız. İyi ki varsınız.
0: Amin. Sağ olunuz. Değerli seyirciler, hadi bakalım. Şimdi çok bir iyi program dinleyeceksiniz. İnşallah, hepiniz bir İnşallah. Fayda, seve, yardım olur. Hayal, ruh tarafından.
1: Seve.
0: Saf olunuz. Mustafa Bey, sağ olunuz. Allah razı olsun.
1: Sağ olun. Şeref verdiniz.

Irak'ın hemen hemen her bölgesinde Türk şehitleri anıtlarını görmek mümkün. Kadim Türk yurdunun nadide parçalarından olan Kerkük'teki Osmanlı mirasının önemli unsurlarından birisi de Kerkük Kalesi içindeki küçük şehitliktir. Burada Kerkük'te yaşamını yitirmiş Osmanlı Devlet görevlileri ve Kerkük'ün ileri gelenlerine ait mezarlar mevcuttur. Osmanlı kültürünün mirasını ve izlerini taşıyan bu değerli mekandan ayrılırken, şehitlerimize rahmet, dua ve minnetle anıyoruz. Bir başka programda başka bir konukla buluşmak dileğiyle.

Toprak anayım ben. Sadık yarınız. Suyum, havam ve besinlerimle tüm canlıların yaşam yeri ve kaynağıyım. Benim sağlığım, suyum, havanın ve sizlerin sağlığıdır. Sağlıklı ürünler için temiz suya ve doğal besinlere ihtiyaç duyarım. İhtiyacım olan gübreyi uygun miktarda ve zamanında vermenizi isterim. Böylece bitkilerinizi besler, sularınızı korurum. Gübreyi doğru kullan, bitkine besin olsun, suyun temiz kalsın.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te. Fırtınam, felaketim, hasretim
1: yetmiyor. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

Bir Gramofondan Mikrofona programına daha hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Saadetin kaynağı bu Muhayyer Kürdi eserinden sonra Zeki Müren'in bir şarkısı var sırada. Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen.

Sözlerini Fatma Onur yazmış. Beste Göksel Baktagir. Beni can evimden vurup yakmaya bir kıvılcım değil, bir bu sen yeter. Ellerin elime değmese bile şöyle bir uzaktan baktığın yeter.

Fevmi Tokay'ın Hicaz şarkısı. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu taştı da, şimdi uslandı gönül.

Yine bir Hicaz eser, Fethi Kara Mahmutoğlu'na ait. Söz ve müzik. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama, mehtap gibi dol yeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama, özleyen kollarıma usulca sokul yeter.

Muzaffer İlkar'ın bir eseri. Sözler Şems-i Belli'ye ait. Bizimle birlikte okuyacağınızı biliyorum. Çok sevdiğiniz bir eser çünkü. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

Saadettin Öktenay'ın bir eseri. Tac olsan başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbeler tövbesi.

Müzeyyen Senar'ın o muhteşem sesiyle bir taş plak dinletmek istiyorum size. Saadet'in Kaynağı'nın bir eseri, Gönlümün içindedir, Gözden Irak Sevdiğim. Ve Orhan Veli Kanık'ın bir şiiri, Ağlasam Sesimi Duyar Mısınız Mısralarımda?

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim. Şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum.

Yine bir programın sonuna geldik. Birbirinden güzel eserlerle bizlerle olduğunuz için gönülden teşekkürler. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Necip Gülses ve Hüsamettin Olgun'un bir eseriyle sizlere veda ediyoruz. Mevsim İlkyaz, Bursa'da.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elinizden geldiği kadar, gücünüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.

Her zaman söylediğim gibi ben çok güzel bir aileye doğdum. Gerçekten şanslıyım. Çok güzel bir anne babanın evladı oldum. Çok değerli kardeşlerim oldu. Babam ilkokul öğretmeniydi ama müzikle de uğraşıyordu. Dolayısıyla belki genlerden öncelikle, sonra onun eğitimiyle müziğin içine biz de katıldık. Ben onun okulunda 5 yaşında mandolin çalarak sahnede ilk konserimi vermiş oldum. Arkada koro varken önde bir sıra mandolin çalanlar, sıranın bir başında ben, bir başında abim vardı. Öyle başlamıştık. Ondan sonrasında abimin benden önce müzik hayatına atılmasıyla arkadan sıra bana geldi. Birçok kereler tekrarladığımız bir hikayemiz var. 1965 senesinde yapılan altı mikrofon yarışmasında Selçuk Alagöz olarak katılmıştı abim. O sene ilk ona girdiler ama ilk üçe giremediler. İkinci sene 1966 senesinde tekrar denediler. Bu sefer üçüncü oldular. Ondan sonra konserler başladı. Hatta onların Atatürk Kız Sesi o zamanki ismiyle okulda verdikleri konserde ben de sahneye çıktım ve 5 şarkı söylemiştim. İlk sahneyle tanışmam, şarkıcı olarak tanışmam odur. Ondan sonra 1967 senesinde Hürriyet Gazetesi tekrar alt mikrofonu açtığı zaman yeni bir kural koydu. Çünkü hep aynı müzisyenler etrafında dönüyordu. Dedi ki daha önce ilk 3 dereceye girmiş olan kişiler aynı isimle yarışamazlar. Bir önceki orkestradan da en fazla 3 kişi olabilir orkestrada. Selçuk Alagöz vardı, Ali Alagöz vardı benim küçüğüm. Bir de Cahit Berkay vardı 66 senesinde dereceye girdikleri zamanki orkestrada elemanlarında. Onun üzerine o 3 kişiyi tamam tutturdular. Peki isim ne olacak? Şimdi Selçuk Alagöz'den sonra, 2 senelik bir ünden sonra herhangi bir işte kuşlar, kelebekler, çiçekler dense belki de kişileri algılamayacaklardı aynı kişi oldu.

0: abimin ve arkadaşlarının. Dolayısıyla soyadımızı sürdürmek adına ben başladım. Rana Alugöz adıyla katıldık. 1967 senesinde yine dereceye girdik. Üçüncü olduk. Ondan sonra hemen aynı sene Erkin Koray'la bir turneyle başladık. Hemen her sene turneler yaparak, ki o zaman biliyorsunuz televizyon daha henüz yoktu. Biz yeni şarkılarımızı şehirlere giderek hayranlarımızla paylaşırdık. Böylelikle müzik hayatına adımımı hızlı bir şekilde atmış oldum.
1: Rana Alagöz, dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu. Ve bu dört kardeş de zaman içerisinde müzik dünyasının içerisine girecekler. Hatta yıllar sonra da beraber çalışmaya başlayacaklar. Aslında Selçuk Alagöz ilk müzik dünyasına atılan. 1965 ve 66 yıllarındaki Altının Mikrofon şarkı yarışmalarında Selçuk Alagöz yarışıyor. Fakat 1967 yılında bir kural çıkarıyorlar ve aynı orkestraların üçüncü bir yıl artık katılamayacağını söylüyorlar. Bunun üzerine Selçuk Alagöz de kardeşini orkestrasının solisti olarak belirliyor ve Rana Alagöz ve orkestrası olarak katılıyorlar yarışmaya. Böylece Rana Alagöz 1967 yılında bir anda kendini müzik dünyasının içinde buluyor.

1967 senesinde Altın Mikrofon yarışmasının kayıtlarıyla başladığı zaman o zaman İstanbul Radyosu'nda da bizim programlarımız vardı. Haftalık programlar yapıyorduk. Ondan sonra da artık yavaş yavaş besteler ve çalışmalar girdi ki bizim en verimli dönemimiz 1970'tir, 80'e kadar, yani 65-66'dan sonra 80'lere kadar olan zamandır. Şimdilerde artık herkesin kulaklarında yer etmiş olan şarkılarımızı o dönemde biz paylaştık sevenlerimizle. Şimdi eski şarkılarımızı dinlediğim zaman gerçekten mutlu oluyorum. Çünkü en büyük özelliğimiz biz melodiyi, daha doğrusu melodinin altyapısını, çalışmalarımızın altyapısını nakış gibi işlerdik. Her zaman da sahnede söylerim. Derim ki bizim şarkılarımızı dinlediğiniz zaman lütfen altyapıyı kulak verin. Gerçekten orada çok güzel motifler var. Bir de canlı kayıtlar yapardık tabii. Yaylılar ayrı gelir kayıt yaparlardı. Nefesler ayrı olurdu. Dolayısıyla sesler akustik seslerdi. Çok güzeldi. Şimdiki gibi elektronik tınılar yoktu o zaman. O bir ayrıcalıktı bizim için. Ama diyeceksiniz ki hemen birdenbire çok rahat mı çalıştınız? Hayır. İlk çalışmamızı 4 kanallı bir stüdyoda yapmıştık. Düşünebiliyor musunuz? 4 kanalı şarkı söylüyorsunuz. Bütün enstrümanlar, İşte davul, gitar çalıyor ve siz onunla şarkı söylüyorsunuz. Davulcunun, gitarcının, basçının yaptığı herhangi bir hatada, yanlış basılmış bir akorda, siz tekrar dönüyorsunuz ve şarkınızı baştan söylüyorsunuz. Ona biraz zorlamıştı o dönemler bizi. Ondan sonra 8 kanala çıktığı zaman birdenbire çok sevindik. Şimdilerde sonsuz artık kanallar. Evet, o zamanlardan kalan sadece az sayıdaki kanallarla yaptığımız kayıtlar değil, şarkıları yaptıktan sonra denetim kuruluna yollardık. Öyle her yaptığımız şarkıyı rahat rahat radyolarda çalınmazdı. Belli bir grup tarafından kontrol edilirdi, dinlenirdi, eleştirilirdi. Büyük bir heyecanla geri dönüşünü beklerdik bunun cevabının. Sarı zarf geldiği zaman böyle heyecan, aman aç nasıl acaba geçti mi şarkılarımız diye. Bazıları geçerdi, bazıları için eleştiri gelirdi. Bazıları doğru olurdu eleştirinin, bazıları yanlış olurdu maalesef. Ama yine de biz tekrar onu düzeltip istedikleri gibi yine yollardık. Hiç vazgeçmezdik çünkü radyolarda çalması bizim için çok önemliydi. Bu arada 1970 senesinde Apollonia Müzik Festivali'nde bir davet aldık diyelim. Bütün müzisyenler olarak. Abimi yaptığı bestede finale kaldı ve Türkiye'yi temsilen Atina'ya gittik. Çok keyifli, çok özel günlerdi. 1970 senelerinde, yani 70'li yıllarda, 67'den sonra, ben içine girdikten sonra şeyi çok iyi yaşadım. Yani o kadar canlı, o kadar özel hazırlanmış konserler oluyordu ki, inanın haftada 2 tane konser oluyorsa eğer, biz aynı repertuarı yapmamak için çok gayret sarf ederdik. Çünkü neden? Hem kendimiz için, hem de o zaman müzik dergileri yoktu. Her gazetenin müzik sayfası vardı hafta sonları çıkan. Ve müzik yazarları gelip bizi parça parça eleştirirlerdi. Rana Alagöz şu şarkıyı güzel söyledi de şu şarkıyı acaba niye repertuarına almış casına. Dolayısıyla çok titiz çalışırdık. Çok keyifli olurdu bizim için de. O zamanın şarkıcılarını biliyorsunuz, bütün konserlerde işte Cem Karaca, işte Mavi Işıklar, Moğollar, ki Cahit Berkay, yani 67 senesinden sonra Cahit bizle beraber Altın Mikrofonu yaşadıktan sonra Cem Karaca'nın orkestrasından ayrılanlar, ki Engin Yörükoğlu da vardı bizde rahmetli 67 senesindeki orkestrada. Onlar bizden ayrılıp Cem'inden ayrılan gruplar, arkadaşlarla birleşip Moğolları kurdular. Bizim için güzel oldu tabii, bir uyanışa ya da bir oluşuma destek olmuşuz gibi hissettik her zaman. Cem Karaca vardı dediğim gibi, farklı şeyler vardı. O zaman Türk müziğinin şeylerini, tınılarını çok dikkatli kullanırdık. Olabildiğince çok ve güzel kullanmaya gayret ederdik Batı yorumuyla. Bu da zannediyorum Türk müziğinde bayağı ciddi bir mesafe kat etti.

0: Sanatçı arkadaşlarla konserlerde hep beraber olurduk tabii. Rekabet derseniz tatlı rekabet her zaman vardı ve olmalı. Çünkü o insanı birazcık daha çalışmaya, birazcık daha gayret etmeye itiyor. Ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak bir şekilde davranmadığımızı hatırlıyorum. Bizim bir farklılığımız vardı. Şöyle ki, biz bütünüyle bir aile olarak ürettiğimiz için hem öncesinde hem sahne yorumunda hem sonrasında hep bir bütün olarak çalıştığımız için biraz daha fazla uyumlu ve rahattık. Çünkü yabancı kişilerin, farklı fikirde olan kişilerin bir arada çalışması biraz zor olabilir. Ha, bizde hiç fikir ayrılığı olmuyor muydu? Gayet tabii ki oluyordu. Ama biz birazcık daha kopmayacak şekilde fikir ayrılıklarımızı düzeltmeye çalışıyorduk. O bizim için, yani hep sorarlar, derler ki yani bu kadar uzun süredir bu beraberliği sürdürmenizin altında yatan sebep ne? Onun en büyük sebebi bir aile olmamız. Ticari anlamda da düşünürseniz eğer, maddiyat hiçbir zaman maneviyatın önüne geçmemiştir bizde. Bizim için aile olmak her zaman ünlü olmaktan, daha fazla alkış almanından daha önemli olmuştur. Eserlerimizi hazırlarken iki farklı yol izliyoruz. Ya güzel bir melodi bulunuyor, o melodinin üzerine işleniyor. Genelde abim zaten bütün orkestrasyonlarını yapıyordu. O şarkının o tınılar bende nasıl bir duygu uyandırıyorsa, ben de şarkının sözlerini ona göre yazıyordum. Melodinin yapısına göre şeylerini çıkartırdım, böyle işaretlerini çıkartırdım, hece işaretleri gibi. Ve ince uzun heceler, kapalı heceler, açık heceler şeklinde onun planını çıkardıktan sonra kafamdaki duyguyu ya da konuyu o plana oturttururdum sözler olarak. Dolayısıyla prozodi anlamında çok rahat ettik biz şarkılarımızı söylerken. Müzik ve ses uyumunu daima yakalayabildik. Ya da güzel bir söz geliyordu ki öyle oldu. Yani bize ait olmayan bir takım şiirleri de biz besteledik. Mesela onlardan bir tanesi çok sevdiğimiz bir şarkıdır. Abimle birlikte söylediğimiz, seslendirdiğimiz Ataman Ben Kalbimi. Onun gibi şarkı gelir, söz gelir. Sözü çok beğeniriz. Söz bizde bir takım duygular uyandırır. O duygular çerçevesinde müziği yapılır. İki türlüsünü de yaptık şimdiye kadar çok.
1: 70'lerde Rana Alagöz ilk etapta aranjman şarkılar daha ağırlıklı olarak söyledi ya da türkü düzenlemeleri söyledi ilk plaklarında. Sonra 70'lerin ikinci yarısında yerli bestelere yöneldi ve zaman zaman abiyle beraber, Selçuk Alagöz'le beraber şarkılar seslendirdi. Onları bir ikili olarak da çok sevdik ama ayrı ayrı da bir dolu hit şarkıya imza attılar. Bugün baktığınız zaman işte Vah Bacım Vah başta olmak üzere, Aşkın Gözü Kör Mü, Nazlanma, Ateş Bacayı Sarmış gibi bir dolu Rana Selçuk Alagöz şarkısı hafızalarımıza yer etmiş ve biz onları yıllarca ekranlarda izlemişiz.

eskiyi düşündüğümüz zaman 70'li yıllardaki gençlik konserleri her zaman aklımızda. Çığlıklar, çılgın gibi gençlerin peşimizden koşması büyük bir gurur kaynağıydı. Şarkılarımız çıkış yapmaya başladığı zaman da çok mutlu oluyorduk. Benim altın plak aldığım Her Şey Bitmiştir Artık şarkımda ilk çıktığı zaman ben yeni nişanlıydım. Bir gün annem yolda bir arkadaşına rastlamış. İşte bir iki hoş sohbetten sonra demiş ki ya çok üzüldüm, Rana nişanlısından ayrılmış. Yo demiş, gayet iyiler, evlilik hazırlığı yapıyorlar. Ay olur mu demiş ya, radyoda her gün Her Şey Bitmiştir Artık diye şarkı söylüyor. Aslında tabii biz buna çok mutlulukla karşıladık. Demek ki gerçekten sözleri çok güzel hissettirmişim ki ayrıldığımı düşünmüşler. Bazı zaman zaman abimle yaptığımız düetlerde de zorlandığımız oluyordu. Ateş Bacayı Sermiş. Yine sözü bize gelip de bestelediğiniz eserlerden bir tanesi. Kız ve erkek birbirine şarkı söylüyor. İşte ayrılacaklar ya da işte şöyle seni severdim, seni birisiyle gördüm gibi. Şimdi bunu özellikle sahnede biraz daha kolay ama televizyon stüdyolarında gerçekten bunu çok zorlanırdım söylerken. Düşünebiliyor musunuz, abime dün seni yolda görmüşler, yanında biri varmış, günahı benim yuvaya bak, aranız çok iyiymiş şeklinde şarkı söylüyorum, hesap soruyorum. Böyle de güzel anılarımız var.

Vallahi şimdi akılda kalan hala herkesin söylediği bütün şarkılarımız güzel. Ama biz de bu kadar çok üretmemize rağmen yaklaşık 10 şarkının etrafında dönüyoruz. Çünkü o 10 şarkıyı gerçekten herkes, genci de, orta yaşlısı da, hatta yaşlısı da bizimle beraber söylüyor. Dolayısıyla o 10 tane işte Her Şey Bitmiştir Artık, onun karşılığı olarak yaptığımız Her Şey Bitmedi Bitemez dedi ki bunu o kadar çok sevdiler. Bir de bunun tersini yapalım. Ayrılık olmasın, birleşme olsun. Her Şey Bitmedi Bitemez. Ateş Bacayı Sarmış. Benim yine çok sevdiğim şarkılardan biri. Öpmek Geldi içimden. Abimle sevdiğimiz düetler. Bunlar ya gerçekten benim hayatımda hala yeri çok güncel olan şarkılar. Çünkü çok yakın bir zaman.

0: Anda bir Kıbrıs konserimiz vardı. Orada inanın şarkının yarısını biz söyledik, yarısını onlar söylediler. Her satırımızı tekrar ettiler. Çok büyük bir mutluluk. Ben sosyal medyayı çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Ben eski şarkılarımızın farklı yorumlanmasını da çok fazla sevmiyorum. Çünkü onlar o zamanlar yaptığımız ve herkesin kulağında yer etmiş özel tınılar. Çok daha farklı ve güzel olabilir. Ama o olmuyor. Dolayısıyla şarkılarımın eski haline kalmasını seviyorum. Sadece her şey bitmez tekrar yapıldı. Orijinaline sadık kalarak yapıldığı için onda pek bir problem yok ama yani istiyorum ki o zamanki duygularımız, o zamanki dışa vuruşlarımız, o zamanki yorumlarımız hep herkesin kulağında aynı şekilde kalsın.
1: Bir yerden sonra Rana ve Selçuk Alagöz fazla plak yapmadılar. Rana Alagöz de yapmadı ama bu süreçte onlar sahnedeki o meşhur şovlarına başlamışlardı. Turistik bir program yapıyorlardı, turistlere yönelik bir program ve o gece salonda hangi ülkeden kim varsa, Japon mu var? Japonca bir şarkı. Endonezyalı mı var? Endonezya dilinde bir şarkı. İnanılmaz, belki Guinness Rekorlar kitabına girmeyi bile hak eden bir sahne programıydı o ve yıllar boyunca devam etti. Bu dönem zaten kardeşler de bir araya gelmişti ve hatta Alagözler adını kullanıyorlardı. Yani dört kardeşin dördü de sahne üzerindeydi. Yıllar boyunca bu programlara devam ettiler. Bu dönemde fazla albüm yapmadılar ama benzersiz bir işe imza attı.
0: Biz 80'li yıllara geldikten sonra 84 yılında turizm müziğine başladık. Turistlerin geldikleri bir lokalde dünya müziği söylemeye başladık. Zaten daha önce yaptığımız çalışmalarda dans müziği yaptığımız zamanlarda işte İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca şarkılar zaten söylüyorduk. Repertuarımızda vardı. Konserlerimizde de hep söylüyorduk onları 70'li yıllarda. Bu turizm müziğine başladığımız zaman bütün dünya şarkılarını repertuarımıza alacak şekilde çok geniş bir çalışma yaptık. Amacımız aslında onların şarkılarını söyleyip dikkatlerini çekerek Türk müziğini onlara tanıtmaktı. Aynı şekilde yaptık. 20 sene çalıştık orada. Bu 20 sene boyunca tabii ki biraz üretimden uzak kaldık. Yani yeni şarkılar yapmadık ama abim son günlerde gene böyle büyük bir hırsla çok güzel bir şeyler yapmaya devam ediyor. Ben biraz yavaştan alıyorum galiba bu işi. Sonrasında ben sahne orası bitince sahneyi bıraktım gibi hissetmeye başladım. Ama sonrasında sevgili rahmetli Bağ Boduroğlu'nun Popstar başkanlığı sırasında bizi de yönetim kuruluna davet etmesiyle birçok arkadaş bir araya geldiğimizde Nostalji Konserleri adı altında yani Hey Gidi Günler adıyla Nostalji Konserleri vermeye başladık Popstar yararına. Onlar bizi birazcık daha birleştirdi o dönem arkadaşlarımızla. Hala çok sıkı ilişkiler içindeyiz. Yurt içinde ve yurt dışında birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun dışında zaten hepimiz sosyal hayatın içindeyiz.

Öncelikle efsane olarak anıldığım için teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten bıraktığımız eserler daha çok uzun yıllar herkesin kulaklarında olur. Biraz önce bahsettiğim gibi çok zor şartlarla biz bunları kaydettik ama zaman içinde her şey değişti, kolaylaştı. Kolaylaşınca birazcık daha basitleşebiliyor. O zaman herkes bir şeyler yapabildiğini zannediyor. Çok güzel yapanlar var. Çünkü imkanlar arttı. Ben 1967 altın mikrofona girdiğim zaman konservatuvarda öğrenciydim. Şan öğrencisiydim. Ve ünlü olunca ve konser başlayınca dediler ki bana ya sahneye çıkacaksın ya eğitimine devam edeceksin. Anlaşmalarımız var, turneye çıkacağız. Dolayısıyla bıraktım. Ama şimdi birçok akademi var. Gençler çok daha rahatlıkla eğitim alabiliyorlar müzik adına. Her alanda olduğu gibi. Dolayısıyla o bakımdan şanslılar. Gerçekten yetenekli olan çok gençlerimiz var. Ama bunun yanında birazcık işte sesini o elektronik kayıtların sağladığı

şeyleri, güzellikleri yaşayan, deton olduğu zaman şöyle biraz çizgi yukarı kaldırıp sesini düzelten kayıtların olmasını kullanan arkadaşlarımız da oluyor. Ama ne var, kurunun yanında yaş da yanmasın. Onlar yapıyorlar bir şeyler, uzun vadeli olmuyor ama gerçekten çok başarılı gençlerimiz var. Geçen de birisi sordu, dedi ki gençlere nasıl bir öğüt verirsiniz sahneyle ilgili? Bu kadar senedir sahnedesiniz. Dedim ki öncelikle yaptıkları işe güvensinler. Çünkü sahnede kendine güvenmeyi karşıdaki seyirciler çok rahat algılarlar. Eğer siz sahnede sağlam durmazsanız, yaptığınız işe inanmazsanız, yaptığınız işe doğru çalışıp da doğru yorumlamıyorsanız, bunu karşı taraf çok rahat algılar. İyi yaptığınız zaman da bunun karşılığını işte çok şükür hala bizim bugünlerde gördüğümüz gibi görürsünüz. İnanmak, çalışmak ve de kendine güvenmek. Müzik çok özel bir şey. Neden? Çok zor yorumlanan müzikler var. Çok kapsamlı orkestralarla yorumlanan müzikler var. Daha basit müzikler var. Ve de mutfakta yemek yaparken şarkı söyleyen annelerimiz var, kardeşlerimiz var. Müzik her zaman insanı dinlendiren, insanı mutlu eden, varsa üzüntüleri, varsa kırıklıkları, varsa gönül kırıklıkları ya da umutları, hepsini müzik sayesinde kendileri dillendirirler. Müzik onun için gerçekten insanı çok rahatlatan, tatmin eden, sanki bir psikoloğa kendini anlatmışçasına şarkılarla kendini bulmasını sağlayan bir araç. Onun için müziksiz kalmayın. Her zaman müzik yanınızda, kulaklarınızda olsun.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala daşlı gala, cındırlı daşlı gala. Korkuyorum yarın.

Herkese merhaba. Yeni bir bölümde farklı bir lezzetle Biz Bize adlı programımıza hoş geldiniz. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum. Bugün çok güzel bir konuğum var. Ayrıca benim dostum olan çok değerli bir müzisyen, besteci ve hemen onu anons etmek istiyorum. Huzurlarınızda Ege.

0: da görmek. Çünkü sen benim çok değerli bir dostumsun, çok değer verdiğim bir sanatçısın.
1: Neredeyse 20 senedir biz bizeyiz.
0: Aynen,
1: Orada
0: aynen.
1: daha olsun.
0: Şarkılarını da zaten çok seviyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Yaz Aşkım zaten efsane bir şarkı. Çok zaten seninle de çok çaldık.
1: Zaten bir tek o şarkıyı çalmadın kayıtlarda galiba. O kadar
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: şarkıda emeğin var ki.
0: Estağfurullah,
1: Hatta
0: estağfurullah.
1: sıradaki şarkı sayende
0: Değil mi?
1: ta Yunanistan'a kadar gitmişti. Hatırlıyor musun?

0: Selanik'te duydum. Yunanlı sanatçılar söylüyordu. O kadar keyif aldım ki dinlerken. Dedim ki bu dedim benim dostumun bestesi. Dedim. Ve hatta şu anda içimden de o geçiyor. Onu çalmak geçiyor. Ne dersin?
1: Çalalım mı? Vallahi çok keyifli olur benim için de.
0: O zaman müzik diyelim.

0: Harikasın.
1: Süpersin.
0: Gerçekten eline, yüreğine sağlık.
1: Sağ ol dostum.
0: Hangi duygularla böyle güzel besteler yapıyorsun? Çok merak ediyorum.
1: Gerçekten. Hangi duygular? Çok aşk tabii ki.
0: Aşk değil mi? Aşk ne kadar.
1: Ama şey de var. Bestecilik bir idman işi. Ben hep ona inanıyorum. İdmansız olmuyor. Aşk duygu ama sonrasında hep idman yapman gerekiyor. Dünyada ne oluyor? Fonetiğe çok dikkat etmen gerekiyor. Ben beste yaparken hep şey yaparım. Genelde özellikle ikinci albümde başladım ona. Bir şarkıyı yaparken acaba Arapça olsaydı fonetiği nasıl olurdu? Ya da Yunanca olsaydı fonetiği nasıl olurdu? Ya da İspanyolca olsaydı fonetiği nasıl olurdu? Ve dalga geçerdim. Yani İspanyol şarkısıymış gibi söylerdim. Örneğin bu şarkıyı yaparken Yunan şarkısıymış gibi düşündüm. Bu

0: Tabii ki bizim yaşadığımız coğrafya aslında bir Akdeniz çanağı. O kadar çok göç almış bir ülke ve o kadar fethiye gitmiş, bol kültürlü ve İpek yolunun da tam ortasında bir ülke ki bütün kültürler burada mevcut. Sen neyi almak istiyorsan onu alırsın ve neyi vermek istiyorsan da tam da bu coğrafyadan tüm dünyaya verebilirsin
1: Ne güzel.
0: diye
1: Çok
0: düşünüyorum.
1: da güzel söylüyordun
0: Ha.
1: bunları. Ayrıca senin kitapların da var Ege.
0: Evet ya.
1: Kaç kitabın oldu? Dört mü?
0: Dört.
1: Dördüncü
0: Beşincisi
1: kitap.
0: işte çıktı çıkacak. Onun hazırlıkları var şu aralar.
1: Helal olsun. Çok çok güzel bir şeyler yaptın. Kitaplarını da okudum zaten. Çok çok beğendim.
0: Özetini mi kendisini mi?
1: Kendisini. Edice
0: Peki.
1: Sevda'yı çok
0: Sağ ol.
1: sevdim. Zaten bana göndermiştin o
0: Evet
1: kitabı.
0: evet.
1: Bu arada benim Yangın Yeri adlı şarkımı biliyorsun.
0: Evet.
1: Onu çalmak istiyorum.
0: Aa, çok da mutluluk
1: Dinlemek
0: duyuyorum.
1: ister misin?
0: Keyifli ilk dinleyenlerden biri benim zaten.
1: O zaman ne diyelim? Biz bize müzik devam diyelim, yangın yeri diyelim.
0: Süper.

0: Egeciğim nasıl, yangın yerini beğendin mi?
1: Ama bu şarkı daha çıkmadan 1-2 ay önce sen yollamıştın bana. Demolarını falan biliyordum ve ben demiştim ya. Bu başka bir ekol. Senin bu zamana dek kariyerinde yaptığın şarkılardan çok başka bir şarkı. Hatta sonra sen bunun devamında da böyle bir buna benzer bir beste yaptın.
0: O beste aslında daha eski.
1: Öyle mi?
0: Daha eski. Sözlerini Pınar Toksoy yazdı. Zaten biliyorsun böyle bir hani duygular birleşince çok başka boyutlara gidiyor ya.
1: Yukarıya çıkıyor.
0: Evet, müzikler falan.
1: Tabii
0: ve
1: canım.
0: Çok güzel kitlesi oluştu bu şarkının. Fanları da var bu şarkının.
1: Başka bir şarkı.
0: Güzel oldu. Senin
1: 70'lerin bile ruhu var şarkıda.
0: Öyle mi? Eyvallah. Ne güzel. Senin gibi besteciden bunu duymak gerçekten canım, önemli.
1: Çok çok yakışmış. İnşallah duyarız Yunancasını da. Var mı talibi?
0: Var. Zafiris Melas söylemek istedi şarkıyı. Yani öylesine kaldı biliyorsun. Herkesin bugünlerde biraz...
1: Parayı mı vermedin oğlum?
0: Yok, finansör arıyor ya herkes bugünlerde. Ya, onunla ilgili
1: bugünlerde en büyük zenginlik aslında şey...
0: Sağlık.
1: Müzik yapmak aslında. Yani her şeyi cebinden harcıyorsun. Bir geri dönüşü yok. Şey anımsıyorum, evet. Biz müziğe ilk başladığımız zamanlarda... ...o kadar ciddi paralar harcanıyordu ki... ...yani bir yönetmene bir klip için... $50,000 falan verildiğini biliyorum.
0: Evet.
1: Şimdi ne yazık ki dünyada belki telif işliyor ama Türkiye'de işlemiyor. Bunu da söyleyelim. Hani bıraktım insanları, koskoca televizyonlar, radyolar, işletmeler telif ödemiyor. Ödemeyince de hep şey bekliyor. Niye iyi müzik çıkmıyor? Çünkü iyi müziğin çıkacağı bir gelir olmadığı için biz hep cebimizden harcamak zorunda kalıyoruz. Yani ciddi bir maliyet oluyor.
0: Ama bu konuda TRT Müzik duyarlı. Onu sana belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten son zamanlarda çok böyle hem program yapıyoruz. Hı hı. Programdan ziyade çok böyle detayları da konuşma fırsatımız oldu. Şimdi bir de şunu duydum. Bir dostumdan da duydum. Dostumdan duymamı bırak. Bugün sen de kuliste söyledin. Eşkıya Dünya senin kendi şarkıların derken yani hangi duygular seni oraya itti?
1: Birkaç sebebi var. Her şeyden önce dünyanın şu an en çok ihtiyaç duyduğu şey barış.
0: Peki o zaman şey diyelim, müzikle devam edelim istersen.
1: Müzik. Mesajımızı da vermiş olalım.
0: Güzel yerlere gitsin o zaman mesajlarımız. Arkadaşlar Eşkıya Dünya çalıyoruz. Ben de ilk defa çalacağım sahnede
1: vallahi
0: bu şarkıyı.
1: Hayırlısı olsun hep beraber.
0: Tamam. O zaman başlangıcı kim yapacak? Bizim güzel davulcumuz. Yapacak.
1: Güzel de olacak.
0: Evet, harikadır.
2: Sakin.

0: Ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel
1: söyledin. Ha, çok teşekkür ediyorum, sağ ol.
0: Çok da içten söyledim.
1: Bu bizim zaten sahnede söylediğimiz yıllardır bir şarkı. Biraz da şey var tabii işin içinde. Seyircinin bundan bizden duyması çok daha önemli. Sahne elektriği açısından biz buna şey diyoruz. Şarkıyı legalize etmek. Yani tamam sahnede söylüyorsun ama usta bu şarkı kimin demesin. Evet. Legalize etmek için zaten dünyada da yapılan bir şeydir bu. Hani coverların bir sebebi de budur. Hı hı. Şarkıyı alırsın sen söylersin, insanlar senden duymaya alışır. Hem de bunu amaçladık ama dediğimiz gibi bizim yaptığımız iş sadece eğlendirmek değil, insanlara bir farkındalık yaratmak. O da nedir? Yaşadığımız dünyanın içinde hep birlikte varız. Biz yukarıdayız, sağdayız, kapandık, dünyadan haberdar olmayan insanlar değiliz. Biz mi yapacağımız alttaki insanların sesini yukarıya çıkartmak ve onlara duyurabilmek. O yüzden en azından bu misyondan da vazgeçmeden devam edebilmek güzel bir duygu.
0: Şanslıyız yani.
1: Çok şanslıyız. Şanslıyız. Yani bir şey söyleyeyim mi?
0: Duyguların aynasıyız o zaman.
1: Aynen öyle. Hayatım boyunca aslında bir gün bile çalışmadığımı düşünürüm. Çünkü işimi çok severek yapıyorum. Ama hayatım boyunca bir gün tatil yapmadım. O kadar işin içindeyim ki şey derler. Her günüm hem pazar günü hem pazartesi günü gibi. O yüzden seviyorum işimi. İyi ki bu işteyim. İyi ki bu işi yapıyorum.
0: İyi ki varsın.
1: İyi ki sen de varsın.
0: Müzikle devam etmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Biz bize programımızda daha çok böyle müziğin çok konuştuğu bir program olduğu için diyorum ki yine senin böyle kendi bestende bir devam etmek istiyorum.
1: Olur.
0: Sana ait olan bir şarkıyla. Delice Sevda.
1: Sen mi söyleyeceksin?
0: Yok, sen söyleyeceksin. Biz
1: çalacağız. Beraber yapalım. Tamamdır. Biz çalacağız. Seve seve.
0: Sen söylersen seviniriz yani.
1: Tabii ki.
0: O zaman ne diyelim?
1: Delice bir sevda diyelim.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Sen de sağ ol canım dostum.
0: Egeciğim gerçekten şarkılarını özlemişiz. Sen zaten sık sık bunları konserlerinde çalıyorsun.
1: Ya zaten konserlerde çok sık çalıyorum ama ilk defa tabii orkestrayla çalışıp alıştığım bir düzen var ya kafada. Yani evet. Hep alıştığın düzen.
0: Bu da benim kendi sesim.
1: Tamam
0: bu
1: kabul
0: da biz bize
1: oldu. Bu da kabul ettik. Tabii bilmeyenler için benim 20 senelik çok yakın dostumdur. Bu aralar çok sık görüşüyoruz ama oran dağ başında konser verir ben oradayımdır.
0: Eyvallah.
1: İner denizin ortasında bir yerde muhakkak ulaşırız. Seni dinlemek, senin olmak, seninle sahnede olmak büyük şerefe, büyük keyif.
0: Aynı şey.

0: şekilde aynı şeref, aynı onur bana ait. Çok çok teşekkür
1: ederim. Aslında özel bir şey yapalım mı? Sadece bu zikire sen ve ben.
0: Tamam, ne yapalım?
1: Şu beyaz giymeyi yapalım beraber. Tamam. Ne
0: hangi
1: dersin?
0: Ton? O zaman her zamanki tondan mı olsun?
1: Olsun.
0: Tamam. Deneyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Eyvah, unuttum sözleri. Olur, sen biliyor musun?
1: Salına da salına da gel. Haydi yavrum, dön dolaş yine bana gel.
0: Hatırladım.

0: Ağzına sağlık.
1: Bak uzun zamandır sahnene gelmemişim. Ben çünkü yalnızca senleyken söylüyorum bu şarkıyı. Sen olmadın mı yok.
0: Çok da güzel söylüyorsun. Eline sağlık. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Ya, çok bu şarkıyı seninle biz çok kez çaldık sahnede.
1: Çok, çok.
0: Çok da keyif aldılar insanlar böyle bu şarkıyı. Çünkü evet. O kadar çok eğlenceli, performanslı şarkılardan
1: gürültüden
0: sonra...
1: Gürültüden sonra diyelim insanım.
0: Bu şarkı terapi gibi...
1: Aynen.
0: Şimdi şöyle, bazen Ronaldo da topu ayağından kaçırabilir. Bunlar öyle çok önemli şeyler değiller.
1: Ha, zevki durum. Seyircimiz affeder herhalde ya. Ya bu kadarını takılmaz.
0: O yüzden programımızın zaten konsepti bu. Biz bize.
1: Aynen öyle.
0: Hatasıyla, sevabıyla.
1: Çok keyifli bir programdı benim için. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim gerçekten. Program tam biz bize oldu. Oh, sen de böyle güzel şarkılar söyledik. Senin bestelerini çaldık. İnşallah böyle sahnelerde de beraber projeler yaparız.
1: İnşallah bunu yapmamız gerekiyor. Öncelikle ben teşekkür ediyorum bu davetin için. Şeref duydum. Orkestra arkadaşlarımıza ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Sayenizde sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerindeki Türklere de ulaşma imkanımız oldu. Dostlarla buluşma olanağı sağladın. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
0: Biz teşekkür ederiz. Hurma Gözlü'nle veda edelim.
1: Senin en sevdiğin şarkımla.
0: Benim en sevdiğim şarkımla. Efendim başka bir programda görüşmek üzere. Biz bize diyelim ve hurma gözüm.
1: Hadi.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te. Fırtınam, felaketim, hasretim
1: yetmiyor. Bu haftada sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: Sevgili izleyiciler, ekranları başındaki tüm müzik severler, türkü dostları, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım sizlere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün iki özel konuğum var. Birisi Yücel Arzen. Yücel Arzen aynı zamanda Sayın Milletvekilimiz ama bizim 20 yıllık dostumuz, arkadaşımız, müzisyen arkadaşımız. Çok özel, çok önemli besteleri vardır. Burada karşımda çok güzel bir kariyeri var yazılı. Onu zaman zaman sizlerle paylaşacağım. Bir de yanında sevgili solist kardeşimiz Sezen Kiremitçi. İkisini arayacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ
0: İyi
1: olun.
0: misin İcel?
1: İyi, biraz yorgunum sabahleyin çünkü Ankara'dan
0: Evet.
1: sizin için
0: Sağ
1: kalkıp
0: olasın ya. Çok
1: geldik.
0: teşekkür ederiz. Şeref
1: Ben
0: verdin.
1: Ankara'dan geldim hanımefendi. Ankara kadar uzak bir yerden geldi. Beylikdüzü'nden. Dolayısıyla
2: Beylikdüzü'nden geldi.
1: burada buluştuk.
2: Evet, aynı anlarda.
0: Evet.
1: Dünyanın merkezinde İstanbul'da burada buluştuk.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ahliyar'la
1: Hoş bulduk.
0: açtık. Ahliyar çok güzel eserlerinden biri.
1: Tabii
0: Güzel.
1: benim en popüler şarkılarımdan biri birincisi. 1998 yılında
0: Değil mi?
1: yapmıştım. Tabii canım,
0: Evet.
1: 98'deydi. Önce bunu konservatuvardan arkadaşım Hüseyin Turan okumuş. Hüseyin Tatar okumuştu. Sonra Hüseyin Turan okudu. Sonra Alişan okudu. Alişan'dan sonra da zaten
0: Evet.
1: okumayan kalmadı. Bir ben okumadım.
0: Alişan'la çok yayıldı.
1: Evet. Alişan da çok güzel okudu. Okuyan herkes çok güzel okudu canım.
0: Evet.
1: Hüseyin Turan da
0: Çok
1: güzel okudu.
0: güzel, özel bir eser. Piyanoyla mı yapıyorsun genelde bütün bestelerini?
1: Tabii. Tabii yani hayır, bağlama da eşlik etti ama bu şarkı mesela piyanoda yapıldığının kanıtı şeydir. Israrlı, mesela la üzeri düşünürsek do diyezle başlaması. Hiçbir türkü böyle başlamaz. Sana olan duygu bu kadar ısrar etmez.
0: Ha.
1: Bağlamada başlayan ya da kemanda, kanunda başlayan hiçbir Hicaz şarkı böyle başlamaz. Tabii. Tonal bir enstrümanda yapıldığı bellidir aslında. Yani normalde bir Hicaz şarkının sana olan diye girmesi lazım ya da
0: Ya da
1: sana olan ya da sana olan ya da sana olan diye girmesi lazım ama bu sana olan.
0: Evet, doğru, bak şimdi fark ettim.
1: Tabii.
0: Anlatınca sen.
1: Yani
0: Doğru.
1: tonal bir enstrümanda yapıldığı belli. Ya
0: Belli.
1: gitarda ya işte efendim
0: Evet.
1: söyleyeyim
0: Evet.
1: piyanoda yapıldığı belli
0: Aynen.
1: yani.
0: Peki. Siyasette konuşuruz ama konuşmak ister misin bilemem. Nasıl gidiyor meclis? Neler yapıyorsun? Zaman zaman seni
1: Şimdi
0: görüyoruz.
1: şöyle, siyaset bence çok ulvi bir etkinlik. İnsanların düzenlenmesi, insanların yönetilmesi, gelecek kuşağa aktarılması. Ben kendi poetik yürüyüşüm, şiirsel ya da ne denir ona, sanatsal inşa, poetika. Kendi poetik yürüyüşümü politik devam ettiriyorum. Ayrıca bir şey siyasi ise değeri düşmüştür siyasi. Olur mu canım, ne münasebet? Yani kim, hangi bir, mesela Azra Pound değerinden ne kaybetmiştir? Nazım Hikmet ne kaybetmiş? Pablo Neruda ne kaybetmiş mesela? Müthiş siyasi figürler var. Sanatçı her yerde sanatçıdır. İyi sanat eseri her yerde sanat. Mayakovski'nin bir dolu güzel eseri var mesela. Partiye yaptı. Carmina Burana, Karloff'un. O da bir parti ve bir siyasete yapılmıştır. Şostakoviç, Lenin Senfonisi, efendim söyleyeyim, bir sürü eseri var yani. Hepsini adamıştır zaten. Bizim
0: Adolf Hitler'e yapılanlar da var.
1: var,
0: Wagner'den
1: var, hepsi var. İstiklal Marşımız.
0: İstiklal Marşı.
1: İstiklal Marşımız siyasi bir metin değil midir aynı zamanda?
0: Doğru. Aynen.
1: Dolayısıyla örneğimiz mesela o olsun.
0: Evet. Yani zaman zaman hem meclis kürsüsünden konuşmalarını dinliyorum. Bazen basından da çok özel yerlere işaret ediyorsun. Politikada da
1: İnşallah.
0: başarılısın.
1: Ya şu an sanatı da, düşünceyi de, siyaseti de en çok törpüleyen, onu birbirine benzeten temel zafiyet pop. Herkes popüler olayım, daha çok kitle tarafından beğenileyim diye.
0: Tabii. Pop demek halk demek.
1: Düşüncenin renkliliği ve efendim söyleyeyim özelliği, yeganeliği kayboluyor maalesef. Pop müzikte de öyle. Tutsun, beni tutsun. Herkes beni daha çok sevsin.
0: Evet.
1: Bu önlenemez bir şey getiriyor. Tek düzelik ve kabalık getiriyor.
0: Sezen Hanım, siz nasıl buluştunuz Yücel'le? Müziğe bir ses yarışmasında galiba
2: evet,
0: tanınmışsınız ilk.
2: Evet, epey bir sene geçti üzerinden. 22 yıl olmuş. Ben de herkes gibi küçük yaştan itibaren müziğe karşı ilgiliydim. İlkokul sıralarında keşfedildim diyeyim ben size. Ve o andan itibaren işte müzik yapmaya başladım. Yaklaşık 16-17 yıl oluyor sevgili Yücel Arzen'le yollarımızın kesişmesi.
1: Evet, evet.
2: Kendisi bana öğretmen olmuştur. Yol gösterici olmuştur her zaman. Sahne partneriyiz. Beraber şarkılar söylüyoruz uzun yıllardır.
0: Takip ediyorum.
2: Tabii şu andaki o güzel görevde de gururlanıyoruz kendisiyle.
0: Aynen, biz de öyle.
1: Sezen'in sesi çok güzeldir ya.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Hakikaten öyle. Yani çok yumuşak. Hiç yormaz.
0: Evet. Peki o zaman hemen hadi ikinci bir şey daha alalım sizden. Şarkı daha alalım. Provada birkaç tane eserini dinledim. Yeni besteler yapmadan da duramıyorsun.
1: Yapıyoruz, yapacağız. İşimiz bu. Bir tane daha şey okuyalım. Ya iki alyansı okuduktan sonra bu yenilere geçelim.
0: Tamam.
1: Olur mu?
0: Olur.

0: Alyansa mı ya sözler de senin mi Yücel?
1: Sözler benim eşimin. Yani beraber kotardığımız bir şarkı bu.
0: Ha, ne zamanın bir bestesi
1: Vay
0: bu?
1: bak bak nasıl hemen nerelerden. Şöyle bu aslında geçim zorluğu yaşayan her evliliğin sıkıntılı simgelerinden biridir. Hiç paranız kalmamıştır. Alyanslarınızı satarsınız ya.
0: Vay.
1: Tabii. O satılan iki alyansın hikayesidir aslında.
0: Çok bunu kim okudu? Kimse okudu mu?
1: Yok,
0: Ya
1: bunu
0: çok
1: bir ben
0: güzel
1: okudum.
0: şarkı. Şeyi
1: Bir ben
0: de
1: okudum.
0: felsefesi de güzel.
1: Ya, tabii iki alyans. Sonra bu benim çok sevilen şarkılarımdan biridir.
0: Piyasaya sanatçı arkadaşlara hiç şarkı veriyor.
1: Ben çok,
0: Duymuyorum ben
1: bir
0: uzun
1: saniye,
0: süredir.
1: hayır çok verdim. Ben
0: Verdin mi?
1: çok, yani benim şarkılarım, yani ben
0: O zaman ben takip edemedim.
1: bir dönem çok verdim. Ya yani Alişan'dan tut hepsine canım, yani
2: Bana
1: hepsine.
2: vermedi. Bana hiç
1: Tabii
2: vermedi
1: sen.
2: daha.
1: Bir ikiniz kalmışsınız.
2: Öyleyim.
0: Ha, anladım.
1: Bir ikiniz kaldınız. Yani çok fazla sayıda insan okudu. Ya benim işte konservatuvar, yüksek lisans filan bittikten sonra elimden bu geliyordu, şarkılar yazmak. Bununla hayatımı kotardım. İşte sahnede bir dolu sanatçı arkadaşa çaldım. Sonra bir dönem sözle müzik ilişkim dansla müziğe evrildi. Anadolu Ateşi, Mustafa Erdoğan süreci başladı benim için. Yani müziğin sözle olan ilişkisi kadar dans, hareketle olan ilişkisi. Sonra başka bir evre başladı. O da müziğin görüntüyle olan ilişkisi. Yani anlatayım, görüntü imajlarıyla olan film müzikleri, dizi müzikleri filan. Derken üçüncü bir aşama gelişti. O da müziğin siyasetle olan ilişkisi. Şimdi orayı yaşıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Tabii. Yani, eyvallah.

0: Saat 5'te geliyor, kapıyı vuruyor.
1: Kapıya dayanıyor.
0: Yani hiç boş yok.
2: Evet. Ya çok güzel bir eser. Ya türküler o kadar çok ki. Çok sahici ve güzel. Biz de okumaya devam ediyoruz. Bunu kimden duydum? Yani 40 yıldır türkü söylüyorum ama bilmediğim o kadar çok türkü var ki Anadolu'da tabii. Orgun Şimşek getirmiş. Söylüyordu kendi kendine. Ya bu ne kadar güzel bir türkü. Sonra Muhlis var bizim Berberoğlu. Muhlis'ten de bir solist arkadaşla beraber dinlemiştim. Hemen son albüme koydum öyle tek bağlamayla çalıp okudum. Çok güzel oldu.
0: Az önce söylediğiniz şey çok önemli. Yani mesela psikoloji, psikiyatri meselesinde de şu önerilir. Gerçek sorunlarınıza gerçek cevaplar vermek. Ben özellikle mesela Neşet Ertaş'ı tanıdık hepimiz, gördük. Sahicilik ne? Galiba o. Gerçek sorunlarına gerçek yanıtlar vermiş biri. Canı yandığında bozulamış, bozlak okumuş. Oynamak istediğinde oynamış. Yemek yemek istediğinde, sevdiğini söyleme biçiminde son derece gerçek neden sonuç ilişkileriyle yapmış. Bizim bu modernizasyonla birlikte temel sıkıntımız gerçeklikle olan sorunumuz, tanımlamamızda sorun var. Sorun gerçek değil. Dolayısıyla ürün de gerçek değil. Yani asıl
1: Sahicilikten uzaklaştık.
0: aynen öyle. Yani eserlerimizdeki modernizm sonrası diyelim, sonrası temel sıkıntımız bu. Gerçek sorunlara gerçek cevaplar vermek. Modern eserlerin biraz sıkıntısı bu. O yüzden türkülere temel dönüşümüzün sebebi de o. Çünkü izleyici artık gerçek duygular istiyor.
2: Değil mi? Sahici,
0: evet,
2: yaşanmış
0: aynen öyle.
2: bir hikayesi olan, bir
0: Aynen öyle.
2: şeye vurgu yapan, kendisini vuruyor. Ya yani ben bu son dönemlerdeki, son yıllardaki gençlerdeki işte böyle bir rap, hip hop şeyini görünce birazcık böyle bir telaşlanmıştım ama sonra geçen sene Erzurum'da, Gaziantep'te falan konserler yaptım. Özellikle Erzurum konserinde 50-60 bin kişi vardı ve birinci türküden son türküye kadar eşlik ettiler ve çoğu gençti. Çok umutlandım mesela. Teknolojinin ilerlemesinden kaynaklı bizim kuşağımızda, bizim dönemimizde, gençliğimizde böyle işte Michael Jackson'ı dünyalı sanatçıları, dünyadaki diğer sanatçıları çok bilirlerdi gençlik ama kendi kültürünün sanatçılarını pek bilmezdi. Veysel'i, Mahsuni'yi. Şimdi tam tersi, hem herkesi takip ediyor ama kendi kültürünün türkülerine de hakim. O açıdan çok mutlu olmuştum mesela Antep, bütün o Anadolu konserlerde bütün türkülere eşlik ediyorlar. Yani 700 yıl önce yazılmış bir şeyde, bir türküde kendini bulması senin dediğin

0: gerçeklikle ilgisi var değil mi bunun? Daha
1: Aynen öyle.
0: sayıcı.
1: Bak bir tane söyleyeyim. Bu şimdi okuyacağımız şarkının sözlerinin yazarı Gevheri. Gevheri 12. yüzyılda yaşamış bir halk ozanı. Ama aşk gibi, hayat gibi, yani bunların şeyi olmaz, kümülasyonu olmaz, birikimi olmaz yani. Eğer Leyla ile Mecnun'un aşk hikayesinden bir şey öğrenmiş olsaydık, o kız canımızı bu kadar yakmazdı. Hala hiçbir şey öğrenmemeye çalışıyoruz. Bir Gevheri şarkısı
0: Ya
1: okuyayım olur
0: lütfen.
1: mu?
0: Çok sevinirim.
1: Hadi bakalım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Ne güzel bir anlatım değil mi?
0: Evet.
2: 12. yüzyılda yazılan evet, dizeler, dizeler.
1: Bak şu kalbimin
2: ben
1: içine.
2: Ben konuşmuyorum.
1: Saldı sevdayı başıma.
2: Aşk bir tecrübesizlik hali. Mi?
1: Bence öyle. Yani tecrübe edilse. Şimdi bakın. Başkalarının...
2: Hani Leyla'dan bir şey öğrenemedik, Mecnun'dan bir şey öğrenemedik. Hala aşk acısı çekiyoruz ya.
1: Şöyle mesela İsmet Özel'in çok sevdiğim sözlerinden biridir. Başkalarının tecrübeleriyle şiir yazılamaz.
3: Hmm.
1: Kendi, az önce konuştuk ya Neşet Ertaş bağlamıyla. Mahzuni Şerif. Gerçek sorunlarınıza gerçek cevaplar. Sahici cevaplar.
2: Gevhe.

0: çözmüş işi.
1: Cevheri, onların hepsi çözmüşler.
2: Ama bu ülke için geçerli değil. Ülkede yaşanan her türlü sevince, acıya, gözyaşına şairler,
1: Tepki
2: müzisyenler
1: verebilirler.
2: beste yapıyor, şiir de yazıyor. Ama
1: Tabii.
2: birey olarak değil mi? Sen bir başkasının yaşadığı aşkın şiirini yazamazsın ki. Onun yazması
1: Yazamaz.
2: lazım, yaşayanın yazması lazım.
1: Evet, bence öyle. O ama herkesin nasip olmuyor. Yani o zaman herkes Gevheri olur.
2: Evet,
1: Herkes Fuzuli
2: şair
1: olur
2: olur.
1: arkadaş yani. Değil mi?
2: Peki sırada ne var?
1: Sırada ne olsun? Şimdi bireysel aşkı toplumsal hikayeye döndüren çok büyük bir kalemin bir şiiri. Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiirine yaptığımız bir şarkıyı söylemek istiyoruz. Bir insan, daha doğrusu bir şair ne olmak ister? Şarkı. İşte bu şarkı, bu şiir, şarkı olmak isteyen bizlerin şiiri.

0: Şiirin ezgisini yakalamışsın üstad ya. Çok çok güzel olmuş gerçekten. Yani yükseldiği yerdeki satırı, nakaratı da vurmuşsun. Düştüğün yerdeki söz de o müzikle örtüşmüş. Yani şiirin ezgisini yakaladığın zaman doğru beste çıkıyor zaten.
1: Şimdi Necip Fazıl şiiri tabii şey, hece ölçüsü. Hece ölçüsü beste yapan insanlar için bir kolaylık. Yani modern şiir yapmak çok daha zor. Hece ölçüsü bestelemek için, müziklendirmek için, daha doğrusu zaaflı müzik için.
0: Bunun nakaratındaki söz neydi?
2: Bir gün akşam olur biz de gideriz.
1: Bir gün akşam
0: Yok,
1: olur.
0: yukarıda bağırdığınız söz.
2: Yokuşlar kaydı.

0: Yani şimdi bu melodiyi bundan sonraki gelen satıra yapamazsın. Onu demek istiyorum. Çok doğru vurmuşsunuz Ezgi'yi.
1: Bir gün akşam olur biz de gideriz. Bak nasıl bir teslimiyet. Şu kesin, öleceğiz. Madem öleceğiz, o zaman doğru yaşayalım. Peki doğru yaşamak nasıl? Bir şarkı gibi olmak. Yani Necip Fazıl orada müthiş bir durulukla kendi... Şimdi bizler kendimizi nasıl oluştururuz? Kendi kişiliğimizi. Şiire göre. Karacaoğlan, Yunus Emre, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal boş yere ağızlarını açmadılar. Biz kendimizi inşa edelim. Biz Türkler hem kendi kişiliğimizi hem de kendi devletimizi şiire göre kuran insanlarız. Şiir bizim vazgeçilmemiz, vazgeçilmezimiz. O yüzden olmak isteyeceğimiz şey de nihayetinde bir şarkı olmak. Şarkı kalmak. Çok konuştum.
0: Yo, devam edelim ya. Ne var sırada? Bu şarkı bizim miydi?
1: Şarkımız bizim. Hadi bir de o zaman Sakarya Türküsü'nü okuyalım ya. Necip Fazıl'dan. Ne dersin?
0: Evet.
1: Hadi bir de Sakarya Türküsü bakalım. Sakarya Türküsü'nü ilk kez dinleyeceksiniz.
0: Evet.
1: Buyurun. Sakarya Türküsü, tabii o da bir politik şiirdir. Fakat nasıl bir politize ediyor? Sakarya küçücük bir su. Küçücük bir akarsu. Bu büsbüyük davayı bir küçük suyun taşıyabileceğine ilişkin bir diyalektik kuruyor Necip Fazıl. Sakarya'm, sana mı düştü bu yük?
0: Çok iyi.
1: Tabii bak, hadi bir dinleyelim.

0: Ne diyeyim, hiçbir şey diyemiyorum şu anda. Muhteşem. Kim yazdı?
1: Şiir tabii ki Necip Fazıl
0: Tabii
1: Kısaköy'ün.
0: yok şeyi aranjmanları kim yazdı? Necip Fazıl biliyorum Sakarya'yı.
1: Aranjmanda
0: Her şey senin
1: her
0: galiba.
1: şey bizim, bize ait.
0: Çok peki ne zaman yaptın Yücel bu besteyi?
1: Bu Necip Fazıl Kısakürek ödülleri var.
0: Evet tamam. Ben bunu dinledim sahnede ya. Galiba son ödül törenlerinin birisinde çaldınız galiba.
1: Bu 2017 mi? 2000, evet, 2017 galiba. 2017
0: Bu
1: yılındaki
0: yakın zamanda bir yerde bunu söylediniz galiba ya. Sayın
1: yani bu
0: Cumhurbaşkanımızın bir katıldığı
1: tabii.
0: programda.
1: Sakarya türküsü, Necip Fazıl'ın Sakarya türküsü çok sevilen bir ve karşılığı olan bir. Neden? Neden? Çünkü bu ülkenin geleceği bu ülkenin çocuklarındadır diyen şiir Sakarya türküsü. Ve fakat hangi çocuklarındadır? Her çocuğunda değil. Geleceği ve geçmişi sırtına alabilecek cesareti gösterebilen çocuklarındadır. Yani benim için de mesela gençlik, her gençlik değil, her genç değil, her adam değil, her kadın da değil. Ben gönlümü de sırrımı da seçilmiş, bu davayı düşünmüş olan insana emanet etmek isterim. Sakaryalar onlar işte. Yani kendi geleceğini, geçmişini, bugününü taşıma hevesi ve cesareti gösterebilen insanlar. Herkes değil. Herkes olmak, Sezai Karakoç öyle söylüyor. Herkes olmak olmayacak şey, herkes olmak olmamak gibi bir şey. Nazım Hikmet de aynı şeyi söylüyor ya. Yani birine söylenebilecek en kötü şey şu. Bence sen de herkes gibisin. Artık bitti ya. Eyvah.
0: Sevgili izleyiciler, bu akşamlıkta, bu haftalıkta bu kadar. Ben hem Yücel'e sevgili dostum 20'li aşkın bir süredir beraberiz. İşlerinden, yoğunluğundan fırsat bulup geldi ve Sezen Kiremitçi'ye, hanımefendiye ikisine de çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Son bir şarkıyla bu akşamı da noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve Yücel Arzen ve Sezen Kiremitçi şarkısıyla hepinize iyi akşamlar, selamlar diliyoruz.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.

Su azizdir, berekettir, arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda

0: Sesin harika, kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala taşlı gala, cıngıl ve taşlı gala. Korkuyorum yarın.

0: Evet, değerli konuklar, güzel Türkçemizin konuşulduğu, içli ezgilerimizin söylendiği, çalındığı bütün Türk yurtlarını adım adım türkü türkü gezdiğimiz, uzak yakın bütün kardeşlerimizi yad edip hissettiğimiz Türkülerle Turan programında birlikteyiz, TRT Müzik ekranlarındayız. Bugün Türk yurtlarından Kırgızistan'a gidiyoruz. Aslında biraz önce değerli konuğumun türküleriyle, komuz eşliğinde çaldığı yırıyla biz oralara, o bozkırlara gittik bile. Bugün konuğum sevgili Gulira Kasımkulova. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bu bir Kırgız komuzu, değil mi?
1: Kırgızistan milli çalgısı kopuz,
0: Evet.
1: komuz.
0: Ne kadar zamandır çalıyorsunuz?
1: Ben ilkokuldan başladım. Usta çırak öğrencisiyim. İlk ustam benim çoban olmuştu. Bizim köyün çobanıydı. Ondan başlangıç, komuz tutma, şelpelerin doğru çalmasını, notaların yerlerini çoban dedemizden öğrenmiştim.
0: Sağ olsun, ne güzel olmuş. Efendim, Kırgız komuzu bizdeki bağlamanın Kırgız Türklerindeki karşılığı gibidir. Onların milli çalgısıdır. Nasıl ki Kazaklarda dombura varsa, Uygurlarda, Özbeklerde, Türkmenlerde dutar varsa, aynı şekilde Kırgızlarda da komuz var. Komuz ifadesini biz kopuzdan biliriz. Kopuz Türk dünyasındaki hem pek çok farklı çalgının adıdır, hem de çalgı anlamına, enstrüman anlamına gelen bir sözcüktür. Kıl kopuz, efendim yaylı kopuz, ağız komuzu, temir komuz gibi pek çok. Bizde de üç telli kopuz vardır. Rahmetli Ramazan Güngör onu icra ederdi Teke bölgesinde. Kopuzun böyle genel bir anlamı var bizler için. Kırgızistan elbette özel bir yer, değil mi? Manas'ın diyarı, bozkırın, konar göçer kültürün, o efsanevi kıl çadırların ve elbette ki Cengiz Aytmatov'un diyarı bizler için her zaman çok değerli, özel olmuştur. Şimdi ben de bir Kırgız türküsü seslendirmeye çalışacağım. Hep söylüyorum efendim, oradan gelen konukların karşısında onların türkülerini söylemek biraz zor olsa da yine gayret edeceğim. Umarım güzel bir icra yaparız arkadaşlarımla birlikte.

0: Evet değerli konuklar, bu bir yiğitlemeydi, bir destandan alınan bir türküydü, bir parçaydı. Kırgızlar her zaman yiğitlikleriyle meşhurdur, bir konar göçer toplumdur. Ancak konar göçerliğin çok önemli kültürel kodları vardır. Konar göçerlik bir kere kolay bir iş değildir. Konar göçer olabilmek için her hava şartlarında sizi barındıracak o Türkistan'ın steplerinde gece donmamanızı, gündüz yanmamanızı yazın sağlayacak teknolojilere sahip olmanız lazım. Bunlardan bir tanesi de keçedir. Keçeyi en iyi kullananlardır bugün Kırgızlar ve Orta Asya Türk toplumları pek çoğu. Onun haricinde de arabaya ihtiyacınız var. O kadar insan o arabalarla, arabalı evlerle hatta konar göçerlik yapmıştır. O yüzden de bizim konar göçerliğimizi çok öyle sanki ilkel zamanlardan kalma bir süreç gibi görmemeliler. Çünkü binlerce, on binlerce hayvanın otlatıldığı, sürülerin otlak arandığı yerlerden bahsediyoruz. Bundan dolayı da konar göçerlik ileri bir teknoloji gerektirir. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Kıl çadırlar çok yaygın sizin oralarda. Siz de böyle oralarda kalır mısınız?
1: Evet, hala da var. Eskiden yaşam olarak kullanıyordu. Aslında şimdi de hala yaşam olarak kullanan bizde çobanlardır. Yaylalarda çoğunluğu. Şimdi bir modern bir çağa geldiğimiz için şimdi bizde gelen turist konuklarılar, bizim çadırlarımızı merak edenler gidip orada bir haftalık, 3 günlük, 4 günlük tatil yapıyorlar.
0: Evet. Değerli dostlar, şimdi bize yine oralara götüreceğiniz bir türkü, hatta hem Türkçe hem Kırgız Türkçesiyle söyleyeceğiniz bir türküyü dinleyeceğiz şu anda.
1: Sarı gelin.
0: Sarı gelin.
1: Çünkü bizim geleneğimizde de bizim tarihimizde de sarı geline benzeyen aşıklar olmuştu. Mesela biz de Rahimalı benim Begim Ay diyoruz. Rahimalı ozan olduğu için, halk ozan olduğu için, yaşlı olduğundan dolayı Begim Ay'a yakıştıramadın. İkisini bir anda yakıp öldürmüşlerdi. Onun gibi ona benzer Türk olduğu için benim hoşuma gitmişti ve onu Sarı Gelin'in Kırgızcasına
0: Evet.
1: çevirmiştim ben.
0: Peki efendim,
1: Onu
0: buyurun.
1: söyleyeyim.
0: Kulaklarımız gönlümüz sizde.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: keyifliydi. İki ayrı lehçede, Türk lehçesinde de dinlemek bunu. Bizde de Erzurum Çarşı Pazar diye söylenir. Bilirsiniz onu da.
1: Evet biliyorum.
0: Efendim, Kırgızistan dedik ya, Manas'ın diyarı. Manas, dünyanın en uzun destanı seçilen, Homeros'tan da İlyada'dan da yaklaşık 3 kat büyük olan bir destan. Onun içerisinden bir sürü parçalar seçilir, bestelenir, okunur. Ya da bir Manasçı onu okumaya başladı mı günler sürer. Bazen bir hafta süren Manas icralarına ben tanık oldum. Kırgızistan benim ilk yurt dışı deneyimimdi. 2008 yılında
1: Ne
0: bir
1: güzel.
0: sempozyuma katılmıştık. Celalabad'a gitmiştik. Orası da Özbekistan'a yakın. Orada Tanrı Dağları'nı aşarken bir kıl çadıra girdik. Bize kımız ikram ettiler ki yani eskiden beri hayalini duyduğumuz bir an yaşadık orada. Çok keyifliydi. O yüzden Kırgızistan benim için özeldir. Türk dünyası çalışmalarımda da ilk adımdır diyebilirim. Destancılık sözlü kültürün önemli bir unsurudur. Sözlü kültürün yaygın olduğu Türk boylarında destancılık çok gelişmiştir. Ama bizim kültür evrenimiz bundan ibaret değildir söylediğim gibi. Örneğin değerli izleyenler, dikkatinizi çekmiştir. Stüdyomuzun dekorlarında bazı şekiller vardır. Bu şekiller pazarlık halısından alınmıştır. Oradan yapı söküm yapılıp aktarılmıştır buraya. Pazarlık halısı İsa'dan önce 300'lerde Altay bölgesinde yapılmış. Daha sonradan arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Dünyanın en eski halısı olarak geçer. Ve muhakkak bilmeyenleriniz olursa buna bakmalı. Şu anda da Ermitaş Müzesi'nde sergilenmektedir bu halı. Yani böyle bir kültürel de arka planın sahibi olduğumuzu Türk dünyası olarak bunu da aktarmış olalım. Efendim, ben bütün programlarımda bir tane de Türkiye'den türkü söylemeyi tercih ederim. Bugün de bizim ustamız, o Kırgız bozkırlarını neredeyse bize yansıtan Kırşehir bozkırlarının tezenesi Neşet Usta'dan Yolcu adlı türküyü söyleyeceğim.

0: Evet, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bizi Kırgız bozkırlarına götürdünüz adeta. Özellikle de komuz eşliğinde çok keyifli bir program geçti. Şimdi son türküyü yine sizden alalım.
1: Tamamdır hocam.

ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

Allah Allah. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok ama çok özlemişiz. Ekranları başında şu an bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına ve tabii ki bu kadar zaman sonra yine bizleri TRT Tepebaşı Stüdyosu'nda yalnız bırakmayıp izlemeye gelen kıymetli konuklarımız, siz de stüdyomuza hoş geldiniz.

Evet, TRT Müzik Kanal Koordinatörü sevgili Kenan Bölükbaş ve yine TRT Müzik Program Müdürümüz sevgili Volkan Atmaca başta olmak üzere. Emeği geçen Yıldızlar Altında programının yapım, yönetim ve bütün sahne önünde ve arkasında gördüğünüz, görmediğiniz herkese bir kere daha şahsım ve bu çok kıymetli ekibim adına da teşekkür ediyorum. Sevgili Görkem Güder başta olmak üzere TRT İstanbul Radyosu'nun kıymetli saz sanatçısı. Başta olmak üzere birbirinden kıymetli bu müzisyen arkadaşlarımla birlikte harika orkestra. Sizlere muhteşem bir program hazırladık. Hadi o zaman devam edelim.

Ve şimdi yine başka bir klasik şarkı gelecek. Hepinizin çok sevdiği. Evet, ne söylüyoruz? Hadi bakalım. Yakışıklı şefim.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, maşallah hepiniz bir ağızdan söylediniz vallahi. Çok çok güzel, hoşuma gidiyor böyle. Efendim yine sırada çok güzel bir şarkı, Haydar Telhüner'e ait. Benim de söylemekten her zaman keyif aldığım bir şarkı. Bunu belki defalarca da söylediğim bir şarkıdır ama ne yapayım, seviyorum. Hadi okuyalım.

Allah'ım! Bu nasıl bir enerji? Vallahi gerçekten çok özlemişiz, çok keyifle. Biz şu ana kadar bu şarkıları çok sizlerin enerjisiyle, keyifle söyledik. Umuyorum aynı keyifle ekran başı da bizlerle birlikte eğlenmiştir. Harikasınız. Ve her zaman olduğu gibi zaman su gibi akıp geçiyor efendim. Yavaş yavaş programımızın sona yaklaşıyoruz ama şimdi güzel nihavent birkaç eser söyleyeceğiz size. Ama öncesinde sevgili Turgut Özüfler, kanun üstadı, o güzel ellerinden bakalım şimdi bize hangi nameler dökülecek.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sizler iyi ki varsınız. Tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz efendim. Hadi bakalım, hareketli şarkılarımızla sizlere veda ediyoruz. Kocaman bir alkış lütfen birbirinden kıymetli, başta Görkem Güder olmak üzere. Birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma gelsin. Yayında yapım DM'ye geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Asmalı!

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala kaçtı gala, cindil ve daşlı gala. Korkuyorum ya.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açın ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te. Fırtınam, felaketim, hasretim
1: yetmiyor. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelin.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Kerimoğlu Zeybe'yi. Efelere selam olsun. Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele.

Çok eski bir yerdeyiz. En az 2000 yıllık. Bugün yaptığı kopuzlar ve oğur sazları dünyanın dört bir yanında çalınan, aynı zamanda çok eski sazlara hayat veren ve yine aynı zamanda ülkedeki en yetkin cümbüş yenileyicisi Engin Topuz Kanamış'la birlikte çalacağız. Burada bir zamanlar hayat varken nasılmış onu hayal ederek çalacağız.

0: Hoş geldiniz. Merhaba. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Keçi derisiyle gelmişsiniz galiba.
1: Benimki derili, doğal deri.
0: O şimdi çok fena şey yapacak, ne derler ona? Figan eyleyecek. Evet.

0: şu bende tabii o kadar rahat olmuyor. Oh, eline ağzına sağlık ya.
1: Eyvallah.
0: Şöyle bir güzellik var tabii. Kendi yaptığın çalgıyı çalıyorsun. Kendi ellerinle hayat vermiş olduğun bir şeyi çalıyorsun. Onun keyfi biraz daha farklı olsa gerek.
1: Şey oluyor. Heyecanlı oluyor aslında. Saz ilk bittiğinde onun sesini merak ediyorsun. Sonra çalınca biraz uzaklaşıyorsun. Ama böyle rahat kullanıyorsun sazı falan. Bir yerinde sürekli bir oynama hali oluyor falan. Yani güzel bir şey.
0: Biraz bizim oğlandır. Ama bu hani şu ana kadar gördüğümüz kopuz şeylerin modellerinden de şekillerinden de biraz farklı. Deliklerinin olduğu yer şu arka kısmı falan. Biraz aynalı bir arkadaş bu. Mesela deliklerin burada olmasının şeyine farkı
1: ne? Bu saz epeyce bir deneme var bu sazda. Bir kere gövde yapısı daha dar. Şurada bir farklı. Bu estetik bir şey tabii. Hı-hı. Bazen şey var. Burada birkaç küçük delik açıldığı oluyor. Hı-hı. Üç delik. Bir yandan bazı küçük
0: onları
1: delikler ama...
0: Onları çok eski sazlarda da görüyoruz. Evet. Evet. Muhtemelen hani şu tellerin böyle doğuşkan noktalarına denk gelen yerlere... Orası biraz daha içeriye doğru çeksin diye böyle delikler, evet. Minicik delikler açmışlar böyle şey yaparak, dağlayarak, delerek ama bu büyük delikler...
1: Bunlar yeni. Bu işte bu form herhalde değişik bir şey olacak. Çok da memnunum bu sonuçta yani bundan sonra böyle bir tip delikler yapacağım.
0: Vallahi o memnuniyetin meyvesini belki günün birinde ben de toplayabilirim, dur bakalım.
1: Tabii ki.
2: Engin Topuz Kanamış, hukuk felsefesi alanında bir akademisyen. Fakat uluslararası alanda bilinirliği akademisyen kimliğinden değil, kopuz ve oğur sazı yapımındaki ustalığı sebebiyle dünya çapında müzisyenlerce tercih edilmesinden kaynaklanıyor.

Usta çalgı yapımcının bir diğer özelliği de ülkenin hatta dünyanın farklı köşelerinden kendisine gelen cümbüşleri ağaç klavye ve eşiklerle yenileyip çok daha rahat bir çalıma ve lezzetli bir tınıya kavuşturması.

0: Bu tek telle ve şu anda elindeki mızrap da kaplumbağa kabuğundan değil mi?
1: Bağ bir mızrap, evet. Özel bir hediye.
0: Eyvallah. Özel bir hocamızdan özel bir hediye. Evet. Tek telli olduğu zaman böyle biraz daha tambur tadında, daha böyle dingin, evet, sakin, hatta böyle vakur o şeyde havada geldiği zaman, bu da biraz daha çift telli olduğundan daha açıkçası da biraz daha böyle civelek geliyor. İkisi beraber yine kaynaştığı zaman çok güzel, çok güzel dans ediyorlar. Evet. Tabii keçi derisi olduğu için biraz akort kaçırmayla alakalı sıkıntıları oluyor ama.
1: O evet, çift telde mümkün değil zaten bunu kullanmak. Evet, böyle tek tel olunca ama ben biraz tamburumsu tınıyı seviyorum. Böyle kalın mızrapla falan hoşuma gidiyor böyle çalmak.
0: Peki hangi izansız bulaştırdı seni? Kim bunun sorumlusu arkadaş ya?
1: Zahat Ali karşımda oturuyorlar şu anda. 3 yıl olmuştur herhalde İzmir'e geldikten sonra.
0: Aynen.
1: İçimde bir cümbüş hevesi vardı ama bu işe girmemiştim. Bir taraftan seninle tanışmam çok büyük vesile oldu. Hı-hı. Bir taraftan da bu cümbüş aslında bana bir hediye geldi. Hı-hı. Fransa'dan bir arkadaşım. Kötü haldeydi sapı filan. Abi bunu kullan, istiyor, istediğini yap filan demişti. Hı-hı. Senin de gelmen denk düştü. Sonra ben bununla biraz oynadım tabii. İşte boyadım, sapını abanoz yaptım. Şey, sapını değiştirdim filan bir sürü
0: şeyler. Şu anda da bu hale getirip cümbüşü daha rahat çalınır şekle sokan muhtemelen tek insansın da diyebilirim. Herhalde yüzü geçmiştir şu ana kadar toparladığın ve hayata döndürdüğün, daha tınısını iyi hale getirdiğin cümbüşlerin sayısı.
1: Muhtemeldir, evet. Yani o biraz nasıl oldu bilmiyorum. Kendiliğinden gelişen bir şey oldu. Hani cümbüş yapacağım diye bir şeyim yoktu ama, hı-hı, hani yenileceğim diye. Fakat işte senin cümbüşlerle birlikte cümbüşünü daha rahat kullanmak isteyen, farklı sesler çıkarmak isteyen ya da ne bileyim farklı müzik yapmak isteyen insanlar getirmeye başladılar.
0: Hı-hı. Bu abanoz ama standart abanoz değil de bir Afrika ülkelerinden gelen bir abanoz galiba.
1: Bu Gabon abanozu. Abanozların hepsi simsiyah değil. Yani genellikle siyah bilinir ama, hı-hı, içinde renkleri olan türleri var. Mesela makasar abanozu var. Hı-hı. Kahverengili renkleri vardı. Bu Gabon abanozu Afrika. Bunda da böyle desenler var. Hani ben böyle düz siyah yerine biraz renkli olmasını hoşuma gitmişti.
0: Kırçılı iyidir yani.
1: Evet, güzel.

0: Zeybek'te o son vuruşları yerine koymayınca insan böyle kendini rahatsız hissediyor.
1: Doğru.
0: Fethiye'li Ramazan Güngör'e de selam olsun koca oğlan Zeybek'i. Bizim kulağımız ilk ondan duydu. Çok kalından bir cümbüş ve çok inceden bir üç telliyle de çok güzel kaynaşmış oldu.
1: Parmak şöyle Ramazan amcanın şurası.
0: Aynen. Onun kullandığı teknik zaten. O mesela şeye gövdeye vurmaya ne tıskalama
1: tıska
0: diyorlardı.
1: Tıska vurmak diyorlar, evet. Tıska
0: şey
1: vurmak.
0: İşte, fiskenin biraz daha evet, evet. Modifiye tipik olmuş hali gibi.
1: O bölgenin tipik vuruşları. En tabii zirvesi Ramazan Güngör gerçekten öyle.
0: Aynen. Gelmiş geçmiş en önemli isimlerden birisi. Şelpe ve işte parmakla üç telli curayı icra etmek. Vallahi seninle çalmak her zaman ayrı bir mutluluk, keyif. Çünkü insan kendini bir şeyde zannediyor. Böyle ilim irfan yuvasında güvenli ellerde çalıyormuş gibi zannediyor. Çünkü hani ağacın dilinden bu kadar iyi anladığın için yani nereden hangi sesin nasıl sağlıklı çıkabileceğini, o sırada enstrümanın başına bir şey geldiği zaman onun neden kaynaklanabileceğini de çok iyi bilen bir ehil olduğun için ben böyle seninle çalarken şey bir doktorla çalıyormuşum gibi böyle şey öyle bir şey hissediyorum, huzur hissediyorum. Müzisyenliğin enerjisi başka zaten. Estağfurullah. O apayrı.
1: Ben biliyorsun kendimi hiçbir zaman bir müzisyen olarak görmüyorum. Heves ediyorum, seviyorum.
0: Olsun ben
1: seninle çaldığım zaman da her zaman bir şeyler öğrendim. Yani bu övgü şey lafı değil gerçekten. 3 yıldır tanışıyoruz.
0: Allah,
1: her seferinde
0: bana
1: bir sürü şey öğrendim.
0: Ne mutlu bana.
1: Sağ ol,
0: ne
1: teşekkür ederim.
0: Hep her beraber karşılıklı teşekkürlerimizi de Ege Denizi'ne şöyle evet, karşılıklı yuvarlamış olduk.

Bugün Engin Topuz Kanamış'la birlikteydik. Kendisiyle Anadolu müziğinin hem eski hem de yeni çalgılarını seslendirdik. Bir enstrüman yapımcısıyla, hem müzisyen hem enstrüman yapımcısı olan birisiyle çaldığı zaman insan kendini tatlı bir güvende hissediyor. O yüzden bugünkü performansımızda hem huzur hem de güven vardı diyebilirim.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala daşlı gala, cıngıl ve daşlı gala. Korkuyorum ya.

0: Muhteşem bir öğreticiydi.
1: Seninle
2: zaman ışık oldu, yol gösterdi.
3: Şef olarak da çok kabiliyetli bir şef hakikaten.
4: Özellikle fırsat bulduğu her yerde şaka yapan.
5: Tabii ki ondan çok şey öğrendik. En önemlisi de disiplinli bir sanatçı olmayı.
4: Klasik eserleri yönetmede çok büyük bir ustadır.
3: Her bakımdan bana göre mükemmel bir sanatçıdır.
6: Kutlu Payaslı, saygıdeğer hocam, saygıdeğer büyüğüm.

0: Amasya'da evimize yakın bir kahve vardı. Ama sıradan bir kahve değildi. Orada çok güzel müzikler çalar. Solistlerimiz çok iyi. Münir Nurettin, Yesar Asım, Müzeyyen Senar, Perihan Altındağ, Hamiyet Yüceses. Çok güzel sesler var. Radife Erten. Çok güzel sesler vardı. Ben ilkokulu birinci sınıftayken bunların hayranıydım. Ben küçükken Amasya'da gramofonumuz varmış bizim. Ve annem o gramofona bir plak koyarmış benim beşiğimin yanına. O bir şarkı bitinceye kadar ben uyurmuşum. Orada bir kulak dolgunluğu var. Ama kulak dolgunluğu da bu hiç bitmiyor. Çalıştım. Devlet sanatçılığına kadar yükseldim.
1: Acıların senden vefalı çıktı.
0: İlkokulda hocam Türk müziğini çok severdi. Mutlaka her gün münasip bir derste bana şarkı okuturdu. Ortaokuldaki müzik hocamız da batıdan gelmeydi ama o da severdi Türk müziği. Onlar da zaman zaman benimle şarkı isterlerdi. Ama benim için en kutsal olay İstiklal Marşı söylenirdi. Ben o zaman 15-16 yaşındayım. Baş öğretmen beni yüksek bir yere çıkarır. Ses veriyorum incecik bir sesle ve yönetirdim onu.

Her akşam ya da haftanın belli günlerinde Fahri Kopuz yönetiminde fasıl olurdu. O zaman ufak bir radyomuz var. Tam duymazdım. Fasılda fasıl dinlemek için gelirdim. Kulağımı radyoya koyardım. O fasılda onlarla beraber okurdum. Benim bu hayranlığımı gören Nadia Hanım diye bir hakim hanım geldi Amasya'ya. Benim musikaya bu kadar meraklı olduğumu görünce bana şarkı güfteleriyle ait bir kitap hediye etti. Orada birçok şarkı güftesi vardı. Şarkıları zaten ikinci defa da ezberliyordum. Allah'a şükür kulağım absoluttur. Yani hemen kapar. Çoktan...

1951 yılında Haydarpaşa ilçesine gittik. 8 arkadaş ve orada Leyli okuduk. Yani yatılı ve ücretli olarak okuduk. Müzik öğretmenimize ayrı bir saygım vardı. Niçin? 3 tane plak aldırdı bize. Bunlar ne? Sensans'ın İskeletlerin Dansı. Efendim Çaykovski'nin İtalyan Kaprichosu. Münir Nurettin'den şarkı. Ve Aşık Veysel'den türküler. Bunları hepimize dinletirdi. Yani her müzik konusunda bizi aydınlattı. Allah 1000 defa razı olsun.

0: Fenerbahçe voleybol takımında oynuyordum ve atletizm takımında koşuyordum. 55 yaşlarına kadar devam etti. Onda imkan bulursam voleybol ve atletizm idmanlarına her gün gittiğim için itiraf edeyim, derslerime yeterince çalışamadım. Bir avukat arkadaşım Kutlu dedi, gel burada konservatuvara gir ve ben onların yanında gittim. Çalışıyorum, hem para kazanıyorum hem konservatuvara gidiyorum. Ve bir gün Amasya Talebe Yurdu vardı Bayazıt'ta. O arkadaşlarımla konuşurken radyoda bir konuşma dinledim. Sınavla Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarına sanatçı alınacak diye. Ve ben arkadaşlarla bu şekilde konuşurken kalktım, arkadaşlar ben bu sınava gidiyorum dedim. İnanmadılar. Çünkü şakayı çok severim.
1: Kutlu Payaslı'yı 1955 yılında tanıdım. Rahmetli Güneri Tecer, rahmetli Ahmet Hatipoğlu ve üçü imtihana giriyorlardı. Onlara okudukları şarkılarda ufak tefek hataları vardı. Onlara yardımcı oldum.

İstanbul Konservatuvarı'na girdim. Devam etmedim çünkü Ankara imtihanı kazanmıştım. Orada kaldım. 800 küsur öğrenci girmişti. Çok kıymetli hocalar vardı sınavda. Münir Nurettin, Sufi Ziya Özbekkan. Onlarla güzel dersler aldık. Hatta birinci sınıftayken hem Şan hocamız Mesude Çağlayan hem de Refik Ahmet Sevengil beni yanlarına asistan oldular. Edebiyatım iyiydi. Bir sene sonra girdiğim sınavla solistlik sınavını kazandım.

0: bir taraftan yedek subaylığımı yapıyorum. Bir taraftan da zaman zaman Ankara Radyosu'na gelip dersleri yahut müzik programlarını seyrediyorum. Tuncay eşim, o zaman tabii nişanlıyız. Benim Çaykovski'nin İtalyan Kapriçosu'nu çok sevdiğimi duydu. Benim sesimi yanındaki odadan duyunca hemen o long play'i koyuyordu. Ve onu çalıyordu. Ben onu çalınca duyuyorum, gidiyorum, Çaykovski giriyor.
1: Kafasını uzattı Kutlu. Girebilir miyim dedi. Ben de şef, bir üç kişiydik zaten, o da gir dedi. Girdi, dinledi, gitti. Şimdi ben radyoda gelip giderken, oradan geçerken Kutlu'yu görünce hemen İtalyan Kapriçosu'nu öyle göz koydum demek ki ona.

0: Ankara Radyosu'nda çalışırken Birleşmiş Türk Müzik Sanatçıları diye bir grup kurduk biz. Haftada 7 günü konser veriyoruz. Perşembe günleri özel fasıl yapıyoruz ve 600 kişilik salon her akşam dolu. Her akşam dolu. Oradan biriktirdiğim parayla biz düğünü yaptık.
1: O gün hiç unutamıyorum. Kutlu bana bestelediği şarkıyı çaldırmış ve de nikah şeyimizde o bestenin iç kısmında o şarkının notası var.
0: Dudaklarında arzu, kollarını yalnız beni eşime ithaf etmiştim. 25 tane bestem var. Bir tane saz eseri, 25 tane bestem var.

0: Şu andaki repertuarım 15 bin dersem mübalağa etmiş olmam. Çalışma odamı siz gördünüz. Orada 30 bin şarkı var.
1: Şimdi size anlatayım mesela. Şurası musikiye ait kitaplar. En az bunun kadar kitabı...

romantik dönem dediğimiz Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Avni Anıl'ın eserlerinde de onları yönetiminde sihirli bir o parmaklarında bir marifet vardır.

0: Sanat mutlaka taklitle başlar. Herkes sanatçının idol olarak seçtiği bir sanatçı vardır. Ben de Alaaddin Yavaş abimizin tavrına hayrandım. Babam küçük bir şey almıştı, Wilcox G marka, o da aklıma geldi enteresan, bir teybe almıştı. Oraya Alaaddin abinin okuduğu şarkıları kopya ettim ve oradan hep Alaaddin abiyi dinlerdim. İlk gazino çalışma Mediha Demirkıran'la olmuştu. Çok beğendiğim bir ses. Daha sonra Sevim Tuna'yla en az 10 defa çalıştım. Emel Sayın'la 2 defa çalıştım. Epey program oldu. Tabii bu işler piyasada yaptığımız konserler ama hiçbir zaman kaliteyi düşürmedim. Popüler yaptı beni. Nevzat Sümer abimiz işte Birleşmiş Türk Müzik Sanatçıları kadrosunu koyunca ve benim elimde de Gözler Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın olunca ben bir anda parladım. Bana film teklifi gelmişti. Epey sükse yaptım. Sonra plaklarım çıktı. Çıktıkça ilgi arttı. Ankara Radyosu'nda 1964 yılında yine yönetici olarak çalışıyorum. Zeki Müren sık sık geliyor. Hatta daha önce askerlik yaptığı için bize bantlar doldururdu. Ahbap olduk. Hoş sohbet bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ve musikiye çok yardımı olmuştur. Güzel ufuklar açmıştır hepimize. Beni de çalıştığım gazinoda dinliyor. Ve Kutlu niçin plak yapıyorsun, niçin plak yapıyor? Her defasında bana şey yapıyor, kızıyor, gönül koyuyor. Ben de o zaman Gündoğdu Duran'ın Gözler Aşka Gülen Taze Söğüt Dolusu adlı şarkıyı duydum. Ve o şarkıyı piyasaya lanse ediyorum. Müthiş alkış alıyor şarkı. Ve Zeki Müren de illa bu şarkıyı plak yap dedi. Eylül ayındaydı. İstanbul'a gittim. Geliyorum Gözler Aşka Gülen'e. Bir daha yapalım, bir daha yapalım, bir daha 15 defa okudum Gözler Aşka Gülen'i. En sonunda sesim yoruldu. Dedi, yarın gel dedi, senin bestelerinin bir tane yok mu dedi. Onu çalalım dedi. Bunu da bir hafta sonra gelir, alır, okursun dedi. Hoşuma gitti. Ve ben ertesi gün eşime bestelediğim Dudaklarında Arzu Kollarında Yalnız Ben, Sana Bakan Bir Çift Göz Ben Olayım Sevgilim adlı şarkıyı geldim plak yaptım. Bir hafta sonra ne oldu? Ben plak yapmaya gideceğim. O bizim fantazi şarkımız Gözler Aşka Gülen şarkısı Zeki Müren'den çıktı. Yattı uyur dur olsun arkadaşım ama bana yapılacak hareket değildi bu. Üzüldüm. Zeki Müren'e telefon açıyorum. Kutlucuğum diyor, benim hiçbir suçum yok diyor. Mihran Bey diyor, çok ısrar etti diyor. Mihran Bey'e söylüyorum, Zeki Müren'i ısrar etti diyor. Ve benim için o ilk plak bir üzüntüdür. Ve benim lanse ettiğim Gözlere Aşka Gülen adlı şarkıyı ben okuyamadım.
1: Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın. Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme doğmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme doğmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel, seni sevmek ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek

Muzaffer İlkar'ın şefliğini beğenirdim. Çok güzel şarkılar yapmıştır, Allah var. Bir gün Muzaffer İlkar radyo sanatçıları konserini yönetiyor. Telefon geldi. Muzaffer İlkar, çocuğum dedi, koroyu sen yönet. Ben geleceğe kadar. Benim çalıştığım eserler değil ama bildiğim eserler. Peki hocam dedim. Muzaffer İlkar hoca dışarı çıktı. Ben eserleri provasını yaptım ve kayıtlarını yaptım. Baktı ki ben programı yönetiyorum. Gitti benim yerime oturdu koroda. Sen devam edeceksin dedi. Ertesi günde beni koro şefi yaptı.

0: Kutlu Payaslı Türk musikisinin temel öğretisi olan klasik eserleri yönetmede çok büyük bir ustadır. Örneğin biz klasik koro şefi olarak Türkiye'de tanıdığımız Ruşen Kam. Ruşen Kam'dan sonra ikinci bir isim, üçüncü bir isim. Yani Nevzat Atlı diyoruz değil mi? Kutlu Payaslı da gerçekten ondan öğrendiğimiz klasik eserler kayda değerdir.
1: Dış işlerini tavsiye ettiğim zaman daha yeniydi. Ama yurt dışında da çok başarılı oldu. Besteci olarak da, icracı olarak da sesini de iyi kullanan bir sanatçıdır.

0: yurt dışında konser yapmak için şef olarak beni davet ettiler. Ve ben gazino işini bıraktım. Bir sürü maddi kaybım oldu ama manevi yönden şeflik gibi bir titri kazandım. Son derece mutluyum. 1966 yılında Ruşen Kam başkanlığında Dışişleri Bakanlığı bizi yurt dışına konsere gönderdi. 18 kişilik bir grupla gittik.
1: Orada çok başarılı geçti konseri ve Ürdün'ün en büyük nişanını verdi Kral Hüseyin Kutlu Payas diye.
0: Tam saatin kordonu ince belinde okurken vallahi çok enteresan salona büyük bir tepsi içerisinde şey geldi. Saatler geldi. Bütün arkadaşlara saat geldi. Ve sıra bana geldi. Som altından bir saat ve dört parçalık bir madalya verdi. Som altından. Bir kere daha gittik Ürdün'e. O zaman da özel Kur'an-ı Kerim verdi.
1: Ümmü Gülsüm'ün sarayına davet edildik. Orada Ümmü Gülsüm bize long play'ini imzaladı. Yanımızda rehberimiz Ekmelettin İhsanoğlu da vardı. Çok güzel bir anıydı. Ertesi gün El Ahram gazetesinde resimlerimiz çıktı. Kaldığımız otelde biz Ümmü Gülsüm'ün yanından geliyoruz diye böyle herkes hazır ola geçiyordu. Ümmü Gülsüm'e o derece saygılıydılar.
2: Her yerde hatıran var, her şey seninle dolu.
0: Türkiye'de beni tanıyorlar mı dedi. Hayır dedim, sizi dünya tanıyor. O da pek hoşuna gitti. Böyle sohbetle yine geleceğim dedi. Okuyacak mısınız dedi. Siz gelirseniz okurum dedim ben de. Kadın dört konserin üçüne geldi. Düşünebiliyor musunuz? 87 ülke. Bunun içinde Çin var, Amerika var, Rusya var, Pakistan var, Ermenistan var, Tunus var, Cezayir var. Say da say.

0: 1966 Türk Müziği Müdür Muavini'yim. Ankara Radyosu'nda Muzaffer İlker hocamızın yardımcısıyım. Turgut Özakman rahmetli beni genel müdürlüğe çağırdı, gittim. Kutlu dedi, ne olacak bu radyonun hali? Hemen cevap verdim. 100 tane İstanbul'a, 100 tane Ankara'ya, 75 tane İzmir'e genç sanatçı alacağız dedim. Kimler girdi kadroya? Muazzez Abacı. Samimi Sanay. 1966'dan geçen yıla kadar genç kuşak olarak çok güzel programlar icra ettiler. Allah hepsinden razı olsun.
1: 69 yılında kadrolarımız çıktı. Bizim şeflerimizden biri de Kutlu Payaslı'ydı tabii. Hertel'den Türk Müziği diye bir program vardı. Onun şefliğini gerçekten ileriki yıllarda örnek almışımdır. Ondan aldığım ilhamla, onun öğretisiyle onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Hakikaten bir koro yönetimi nasıl olabilir, nasıl olmalı, bunu Kutlu Payaslı'dan öğrendim.

0: Kutlu Payaslı, saygıdeğer hocam, saygıdeğer büyüğüm. Yıllar yıllar geçmişti. Radyo stüdyolarında artık biraz palazlanmıştık. Biraz kendi adımıza bir şeyler yazıp çizmeye başlamıştık. Öyle bir güven doğmuştu. Ben de bir köşede yazdığım bazı şarkılarımı saklardım. Sakalı Şerif gibi onları böyle. Seslendirip de artık ortaya çıkarayım diye düşünmüştüm. Stüdyo çalışmaları derken birilerine dinletmem lazım. Radyonun önündeyim, o eski Esin Apartmanı'nın önünde. Arabadayım, bir baktım karşıdan Kutlu Hoca geliyor. Davet ettim, hocam 10 dakikanızı alabilir miyim dedim. Tabii oğlum dedi. Arabanın arkasına geçti, oturdu arka koltuğa. Sessizce ben de radyonun teybin tuşuna bastım. Şarkı çalmaya başladı. Neşe Hanım'la birlikte seslendirdiğimiz bir şarkı. O kadar heyecanlıyım ki tarif edemem size. Sonuç, ne yapacağımı bilmiyorum. Gökyüzüne bakıyorum sadece. Derken şöyle dikiz aynasına baktım. Gördüğüm bir manzara. Kutup ayaslığı başını arkaya yaslamış ve gözlerinden iki damla yaş süzülmüştü. Kutlu Hoca o gün benim bestekarlığımı oynamıştı. O iki damla yaşla.
1: Ben o zaman Ankara Radyosu'na bir musiki şinas, tambur çalan bir genç olarak zaman zaman uğrardım. Kutlu abi özellikle genç bir sanatçı gördüğünde mutlaka bir şeyler yapmak isterdi. Beni gördü. Tabii böyle hatırlıyordu hafif beni bir yerlerden. Stüdyoya beni büyük sanatçı abilerimle, ablalarımla birlikte aldı içeriye ve bana bir taksim yaptırmıştı. Yani o bende kalan ve beni teşvik eden önemli bir hatıra olarak her zaman belleğimdedir. Dünya.

Çocukluğumdan beri radyo dinlerim. Kutlu Payaslı ismini ve sesini orada tanıdım. Daha sonra radyo sınavları açılmıştı ve İzmir Radyosu'nun kapısından girdim ve o sınavda jüri heyeti olarak Kutlu Payaslı içeride stüdyoda piyano başındaydı. İşte o devi o zaman görüntüsüyle de tanımış oldum ve çok heyecanlandım. Kutlu Hocam repertuar dersimize giriyordu ve bize ilk ders adı altında bir teksir ettiği bir metni dağıttı ve okumamızı, dikkatle okumamızı istedi. Bir cümlesi ömür boyu aklımdan çıkmadı. Ömrünüzce müstesna bir ilgi ve saygı göreceksiniz.

0: Kutlu Payaslı gerçekten hayatımda benim için çok çok özel bir isim. TRT'de olma sebebim, musikide bize öğrettikleriyle gerçekten yaşamımıza yön vermiş, çok şey öğretmiş. Bugün de hala birçok öğrettiği şeyi birebir uyguladığımız özel bir hoca.
1: Öyle güzel, öyle anlamlı bir şekilde şarkı söylemeyi öğretti ki ben bugün bir yerlere hasbelkader gelmedim. Kutlu hocamın sayesinde geldim.
2: Kutlu Bey Ankara'dan İzmir'e tayin oldu. Yine TRT bünyesinde kadrolu hem sanatçılık yaptı hem yöneticilik yaptı. Belli bir süre sonra Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı açıldığı zaman idari görevden ayrıldı. Sanatçı ve şef olarak TRT'de görevine devam ederken konservatuvarda da bir öğretim görevlisi olarak hizmetine devam etti.
3: 8 sene orada çok iyi eğitim verdim. Çocuklara çok severdi. Ama ödleri kopardı. İlk derse arkadaşlar benden sonra içeri girmek yok, dershaneye girmek yok. Mümkün değil. Almazdım içeriye.
0: Hocam inanılmaz disiplinlidir. Dersteyken çok ciddi olurdu. Aşırı ciddi olurdu. Asla gülemezdik bazen yeri geldiğinde. Ama dışarı çıkarsınız hocamla son derece yakın sohbet halindesinizdir. O çizgiyi gerçekten çok iyi ayarlayabilen bir hocadır. Evet.

0: değerli hocamız Kutlu Payaslı şef olarak Türk müziğinde bir mihenk taşıdır. Yönettiği programlar inanılmaz keyifli, duygulu, bir o kadar da disiplin içinde geçerdi. İşinde sert, sohbetinde son derece şakacıydı.
1: Ankara'da Türk müziği repertuar seçimlerinde jüri azası seçtiler. Oraya gittik, çalıştık ve bu sırada bana radyoda bir özel Türk müziği programı yapmam tavsiye edildi. İzmir'deyim. Gönül Bahçesi'nden Nameler adlı bir programın şefi oldum.
2: Bana dediği şuydu: Gülden kızım, hazırlan. Gönül Bahçesi'nden Nameler programına gideceksin. Nasıl heyecanlandığımı anlatamam. Televizyonda görünmeyi Kutlu Hocam sayesinde Gönül Bahçesi'nden Nameler programında öğrendim.
3: TRT Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum radyolarının Türk sanat müziği, ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğunu yönetmek üzere Şef Sayın Kutlu Payaslı'yı sahneye davet ediyoruz.

Kutup Ayaslı gerçekten hem titiz, hem dirayetli, hem de geniş görüşlü bir şeflik yaptı orada. Repertuarları belirledi. İcralarına çok güzel böyle espriler kattı. Hani geleneksel o eski söyleyiş tarzının dışında daha böyle incelikler, ritimlerin öne çıktığı, bazı sazların öne çıktığı ince nüanslarla çok başarılı programlar yaptı. Ki canlıydı o programlar. 1,5 saatten aşağı değildi genellikle süresi. Birçok tabii sanatçının o programlar vasıtasıyla yetişmesini de sağlamış oldu.

0: İzmir Radyosu'ndayım. Ben Nalan Altınörs ve Mualla Şentop'u Güneydoğu'da konserler vermek üzere görevlendirdi.
1: 13 günde 13 şehirde konser vererek Türk müziğinde bir ilki başardık ama döndüğümüzde uzun süre yorgunluktan kendimize gelememiştik.
0: En enteresanı Hakkari'de konser verdik. Hakkari'ye ilk defa Türk müziği giriyor. İlk defa. Sahne ufak. Şu kadar bir gelozo, şu boyda, şu ende bir amfi. Bir girişi var amfinin. Ama üzerinde 16 tane mikrofon. Tellerine koymuşlar. Ben bunlar ne yapacağım dedim. Ve tek mikrofonla onu da kanunu önüne koyduk. Mikrofonsuz şarkı okudum. Dönerken bir ormanlık yerden geçtik. Bir baktım askeri birlik var. Orada da 60-70 hadi taş atı 100 kişilik asker var. Dur dedim şeye. Şoföre. Şaşırdı adam durdu. Ne var abi dedi. Bir şey var dedi. Geri dönelim askerlere konser vereceğiz. Otobüsü geri çevirdim. Kim sizin komutanınız? Bir üstü hemen geldi. Buyurun dedi. Kendimi tanıttım. Dedim biz devlet tarafından görevlendirip konsere çıkıyoruz. Siz de burada devlet görevi yapıyorsunuz. Şunu anlatırken tüylerim ayağa kalkıyor. Vallahi billahi. Size konser vereceğiz dedim. Ama siz de bize bir çay yapacaksınız. Adam kucakladı beni, öptü üsteğmen. Bir konser, yarım saatlik bir konser. Birer çaylarını içtik. Unutamıyorum o zevki.

0: hocamla 2007 senesinde bir konsere gittik. Protokolde oturuyoruz. İkinci bölümün başında hocam çıkacak, sahne alacak, şarkılar söyleyecek. Birinci bölümün son şarkısında hocam kulağıma eğildi. Dedi ki, ben kalkıyorum, gidip giyinmem lazım. Ben çok şaşırdım. Neden? Çünkü hocamın üzerinde o kadar güzel bir takım elbise vardı ki, yani parlak kumaşlı, gerçekten sahnede giyilebilecek bir takım elbise vardı üstünde. Ben de boş bulunup döndüm, dedim ki, aa hocam, üzerinizdeki takım elbise çok şık, neden çıkmıyorsunuz ki böyle deyince, aslında beni biraz da azarlarcasına döndü, dedi ki, seyirciye saygı denen bir şey vardır. Oturdum ben bu takım elbiseyle, bununla sahneye çıkılmaz ki dedi. Yeni takım elbise giyeceğim ve onunla asla oturmayacağım. O arkasını döndüğünde pantolondaki çizginin şöyle jilet gibi olması, asla kırışıklık olmaması gerektiğini o anda aslında bana çok güzel bir ders verdi.
1: Emekli olacağına yakın son programını yönetiyordu. Hepimiz stüdyodayız. Biliyoruz hoca o gün veda edecek. Programın bitmesine yakın Selim, gelir misin buraya dedi. Tabii koştum gittim. O günlerde de daha yeni yeni şeflik yapmaya başlamıştım radyoda. Derken koronun önüne geçtim. Kutlu Hoca bir konuşma yaptı. Sizden bir şey rica ediyorum dedi. Ben gidiyorum ama benim yerime bu stüdyoda Selim Öztaş kalıyor. Lütfen bana gösterdiğiniz saygıyı bundan sonra da ona göstermenizi istiyorum, hocanız olarak demişti. Ve giderken bana şu görüntüde hafif ama maneviyatta çok ağır olan bu emaneti verdi. İnanın o gün bugündür bana verdiği sorumlulukla taşıyıp geleceğe aktarmak istiyorum ve ben de önümüzdeki günlerde Kutlu Payastı'nın bagetini birine devredeceğim onurla. Pencereden

0: Bir sanatçı baba tabii ki çok yoğun bir baba, çalışan bir baba. Çocukluğunuzda arada sizinle olamayan, konserlere giden, siz okuldan geldiğinizde, siz yemek yerken o uyuyan, siz uyumak üzereyken o konsere giden bir baba. Ama baktığınızda bütün bu yoğunluğuna rağmen hiçbir özel gününüzü kaçırmayan, bütün mutlu anlarınızda sizinle olabilen bir baba. Kutlu Bayatlı böyle bir baba.
1: Kutlu çok şaka yapmayı sever. Bir gün sabahleyin kalktım, gazeteyi açtım. Ah, gazetede benim resmim Agatha Christie'nin altına gazeteye benim resmimi çekmiş, oraya koymuş. O kadar şaşırdım ki gazetede kendimi. Hayrola kocacığım dedi. Bak dedi, çok meşhur olmuşsun. Agatha Christie'nin yerine seni koymuşlar dedi. Ben böyle küçük hikayeler yazmayı çok sevdiğim için onunla bir dalga geçmiş benimle. Böyle çok şakaları vardır. Ama bu güzel bir şakaydı. Benim hoşuma gitmişti.

Ben öğretmeyi, vermeyi seviyorum. Çünkü bu musikiden alkış aldım. Bu musikiden sevgi kazandım.

Önce sesimi 2 yıldır çalıştırmadığım için özür dilerim. Net değil. Artı yaş 86. Zor oluyor tabii bu işler. Onun için özür dilerim. Siz bu şarkıyı okurken benim gençlik halimi hatırlayın lütfen. Olur mu?

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159.

0: Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Köprümüz başlıyor efendim. Çok güzel bir türküyle başladık. Neşet Ertaş eseriyle başladık.
1: Kurduğumuz bu köprü gönül köprüsüdür efendim. İster Türkmeneli, ister Karadeniz, ister Anadolu'nun en ücra köşeleri ya da sınırların ötesi. Gönlü bir olanların programına, köprü programına hoş geldiniz.

0: Avazın daim olsun sevgili Ahmet Tuzlu. Hakikaten çok güzel söyledin. Umarım benimle aynı fikirdedir izleyicilerimiz de.
1: Çok teşekkür ederim Özlem'in gör. Tabii bu eserde kıymetli hocamız Profesör Doktor Aytekin Albuz'a da teşekkür ediyorum. O kendisinin emeğiyle geldi bu eser.
0: Saygılarımızı sunuyoruz.
1: Aynen. Şimdi kıymetli şefime dönüyorum ve kadim dostuma dönüyorum Turgay Coşkun. Bize bir eser seslendirecek, bir türkü söyleyecek. O anonsu da kendisinden duyalım.
2: Evet, ben de Rumeli yöremize gideceğim. Rumeli'den güzel bir türkü. Pencereden Kar Geliyor isimli türküyü seslendireceğim. Tabii bu biliyorsunuz ki halk müziğimizde bir de uzun hava çeşitlemesi var bunun. Ben uzun hava değildi, hareketli bir türküyle dinleyicilerimize sesleneceğim efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Buyurun. Son 2, 3 ve...

0: Türkülerin sırtında kurduk köprümüzü. Diyar diyar dolaştık. Bütün ellere gittik.
1: Karadeniz'e, Balkanlara, sınırların ötesine, Azerbaycan'a. Elimizden geldiğince tüm gurbet ellere türkülerimizle gönüllerinize köprüler kurmaya çalıştık efendim.
0: Haftaya yeni bir köprüde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım
1: önde. 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Hoş geldin Sevde.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Sevde Başaran. Seni takip ediyoruz. Çok başarılısın. Hem sesinle hem sazınla. Çok da mutlu olduk. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de sizle bu kadar değerli müzisyenlerle bir arada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum şu an şimdiden.
0: Zaten beraber çalıştığın arkadaşlarım var.
1: Evet, evet.
0: İyi ki açılışta benim bir bestemi çaldık. Gökyüzü.
1: Bayıldım hocam. Çok güzeldi.
0: Sağ olun.
1: Tebrik ederim. Ben
0: Teşekkürler.
1: de bir dahakine olursa eşlik etmek isterim.
0: Ne demek? İnşallah başka bir projede de buluşuruz, çalarız inşallah.
1: Umarım hocam. Çok sevinirim.
0: Programımızda fotoğraflar da var. Bir fotoğraf eşliğinde çaldık onu. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir eser seslendirdik. Şimdi sırada seninle devam edeceğiz. Sen ne okuyacaksın bize?
1: Hocam ben de çok sevdiğim, hem çalıp hem söylemekten büyük mutluluk ve keyif duyduğum bir sanat müziği eseri söylemek istiyorum. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
0: Harika.
1: Hep birlikte çalarsak çok mutluluk
0: Tamam.
1: duyarım.
0: Peki. Dinliyoruz o zaman.

0: Çok güzeldi Sede.
1: Çok teşekkür
0: Harika.
1: ederim hocam.
0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Trabzonluyum aslen. Orada Güzel Sanatlar
0: Aa.
1: Lisesi okudum. Sonra yine Karadeniz'de Ordu Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden müzik bölümünden mezunum. Sonra da hayat beni İstanbul'a, müzik daha doğrusu beni İstanbul'a getirdi. Burada da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum
0: Aa,
1: şu
0: çok güzel,
1: anda.
0: çok harika. O zaman bir türkü seslendirelim beraber. Hem
1: Seve
0: çalalım
1: seve
0: sen de
1: hocam.
0: bize eşlik et. Bir doğuya gidelim böyle.
1: Seve seve hocam.
0: Böyle bir Uşak makamında dolaşalım sonra girelim.
1: Olur,
0: Olur mu?
1: olur hocam.
0: Peki.
1: Tabii ki seve seve.

0: Ne güzel bir açış yaptın benimle beraber.
1: Hocam, size eşlik edebilmek güzel bir duygu.
0: Estağfurullah.
1: Yani kanun olduğu için tabii ki daha çok sanat müziği üzerine şey yapılıyor ama bu eserlerde de eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yani zaten saz olarak da kanun buna müsait. Sizin de ağzınıza sağlık, elinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederiz.
1: teşekkür ederiz
0: Sağ ol,
1: valla.
0: çok güzel oldu. Arkadaşlarımızın da ellerine, kollarına sağlık. Şimdi sen oku, ben sana eşlik edeyim. Ne okuyacaksın?
1: Hocam, hasretinle yandı gönlüm. Olur mu?
0: Olursa bir Yalçın Tura bestesi.
1: Evet, Yalçın Tura bestesi.
0: Hocamıza da buradan saygılar,
1: Saygılar,
0: sevgiler. Peki,
1: sevgiler.
0: çalıyoruz ve söylüyorsun. Ben de sana eşlik etmeye çalışayım.

0: böyle son bir senedir kendi eser, yani kendi şarkılarım üzerine, sözleri bana ait olan şarkılarımı yayınlıyorum. Bir süredir de bir albüm çalışması içerisindeyim. Biraz farklı bir tarz. Kanunla insanların da daha önce biraz duymadığı, alışık olmadığı bir tarz üzerine müzik yapıyorum. Şu an biraz stüdyodayım aslında. Stüdyo süreçlerini geçiriyorum.
1: Bizim de çalmamız gereken bir şey olsa gelir, destekleriz. Seve
0: Böyle
1: seve.
0: dediyseniz olur hocam.
1: Neden
0: Seve seve.
1: olmasın?
0: Yani çok mutlu olurum. Biraz yenilikçi bir tarz üzerinden yürümek istiyorum. Tabii ki özümüzden kopmadan, Türk müziğinden kopmadan bunu yapmak istiyorum. Beğenilerinize sunmak istiyorum.
1: İnşallah.
0: Bakalım, umarım beğenirsiniz.
1: İnşallah. Yoluna devam et.
0: Aynen.
1: Başarılar diliyorum. Şimdi ne
0: Teşekkür ederim.
1: seslendireceğiz?
0: Göksel Hoca'nın bir bestesini size çalmak istiyorum.
1: Hangisi?
0: Su gibi
1: Su gibi.
0: hocam. Aynen.
1: Göksel Hoca'nın bütün besteleri çok
0: Hepsi
1: güzel
0: çok
1: ya.
0: güzel. Bunun da
1: İnanılmaz.
0: yeri çok başka. Daha
1: Göksel
0: böyle
1: Hoca. Ben de
0: Göksel
1: çok
0: Hoca'ya da buradan kocaman sevgiler, saygılar.
1: saygılarımızı iletelim. Ben de çok beğeniyorum bestelerini, çalmasını. Efsane bir adam.
0: Ben de
1: Ne
0: öğrencisi
1: mutlu
0: olmaktan
1: sana.
0: büyük
1: Onur.
0: mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
1: Peki dinleyelim o zaman.
0: Dinleyelim hocam.
1: Tamam peki.

0: Harika. Ya beste çok güzel. Sizlerin de elinize sağlık. İleriki zamanda Göksu Oyuncu'yu da burada görmeyi çok arzuluyoruz inşallah.
1: Mutlaka hocam.
0: Tabii
1: Sizin de
0: bekleriz.
1: solonuz gerçekten renk kattı. Zaten bu eserin en güzel noktası böyle birlikte çok fazla duygunun bütün çalanlarla birlikte
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: harmanlanması, yaşanması benim açımdan. Elinize sağlık. Çok güzeldi.
0: Güzel. Demin provada çalmıştık çekimden önce. Gesi bağlarını çalalım mı beraber?
1: Çalalım hocam.
0: Bir Kayseri türküsü.
1: Evet.
0: Ozan da Kayserili.
1: Aynen.
0: Onunla başlayalım. Ozan Ozan sen ben çalalım. Onun şefliğinde.
1: Olsun hocam.
0: Ve sen seslendir. Olur mu?
1: Olur.
0: Peki. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık, eline sağlık. Seyde. Çok güzeldi. Bu tarzı bırakma bence. Yaşın çok genç ama zamanla kendini daha çok daha iyi bulacağını düşünüyorum. Bizler de öyleyiz. Yaş olarak aramızda çok fark var ama biz bile daha yeni olgunlaştık bence sanatta da. Ben öyle düşünüyorum kendim adıma en azından. Yapmak istediklerini ya da yapmak istediğin gibi müziğini yapmaya çalış. Zamanla çok tabii insan pişiyor, yoğunlaşıyor, olgunlaşıyor. Çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim hocam güzel dilekleriniz için. Zaten sizin gibi büyük üstatlar, abilerimiz, dedelerimiz sizin yolumuzu açtığınız ışıkların yansımalarıyız biz de. Ne mutlu bize ki bu yolda biz de birilerini, ben de birilerini etkileyebilirsem dünyanın en mutlu insanı olurum. Biraz da zaten hedefim, yolum o yönde. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle olmak, müzik yapmak benim için paha biçilemez bir zevkti. Gerçekten çok güzeldi. Bir hata kusur olduysa
0: Estağfurullah, olur mu?
1: affola. Bütün
0: Estağfurullah.
1: müzisyen abilerime, kardeşlerime de çok teşekkür ederim.
0: Biz mutlu olduk. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. İnşallah yine
1: İnşallah.
0: karşılaşırız, yine
1: İnşallah
0: görüşürüz.
1: hocam. Çok
0: Peki
1: sevinirim.
0: son bir eserle veda edelim
1: Olur.
0: programımıza. Bir

0: Azeri bir türkü söyleyelim. Bu gala daşlı gala.
1: Olur hocam.
0: Fotoğrafımız arkada olacak. Biz
1: Tamam.
0: önde çalacağız. Ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir meşk edeceğiz. Teşekkürler. Ayağına
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim hocam.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu salı BİM'de Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira. BİM,
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Bu salı BİM'de Golf Ülker McVitie's dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 30

0: Harikasınız. Sizlerle olmak ne kadar güzel. Evet efendim, merhabalar. Bu akşam yine bir hoş sedada muhteşem bir konuğumuz var. Hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz değerli TRT Müzik izleyenleri. Çok güzel bir açılış yaptık. Evet, bu akşam stüdyomuzda müziğiyle kalplerimize dokunan, farklı tarzıyla çok özel bir grup var. Onlar sahnede adeta roman yazıyorlar. Adeta efendim hikaye yazıyorlar. O kadar güzel seslendiriyorlar ki ve sizlerden çok istekler aldık. Ve bizleri kırmadılar, teşrif ettiler. Çok özel bir grup Rubato. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler ederiz sevgili Sedacığım.
0: Sizi çok yakinen tanıyorlar zaten ama ben yine şöyle hızlıca bir isimleri zikretmek istiyorum. Efendim Göksun Çavdar klarnette ve grubun solisti, aynı zamanda çok önemli bir cello sanatçısı sevgili Özer Arkun.
1: Estağfurullah.
0: Ve Eralp Görgün gitarda bu akşam bizimleler. Siz kendilerini çok istemiştiniz. Nihayet buluştuk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk, sağ olasın. Bu güzel davetinizi kırmak bizler için saygısızlık olarak nitelendiririz biz tabii ki. Güzel davetler, güzel programlar her zaman bulunmuyor biliyorsun Sedacığım. O yüzden senin programını da yakinen takip ettiğimiz için davet ettiğin zaman koşa koşa burada olmak istedik. Özellikle senin programında ve TRT ailesinde olmak bizler için onur verici.
0: O şeref, o onur bize ait. Gerçekten biz de sizi dört gözle bekliyorduk. Bir hoş sedada çok değerli konuklar ağırladık ama o kadar çok istek aldı ki Rubato'yu lütfen görmek istiyoruz diye.
1: Ne mutlu
0: bize. O yüzden biz seyircilerimiz adına da o mutluluğumuzu size iletmek istiyoruz. İyi ki geldiniz.
1: Ne mutlu bize. İyi ki geldik biz de. Buradan dinleyenlere, izleyenlere selam olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Evet sevgili Özer'cim, benim de çok merak ettiğim bir şey. Bu eminim seyircilerimiz de merak ediyordur. Uzun zamandır Rubato furyası diyeyim ben var. Tabii ki seslendirdiğiniz eserlerle de öyle ama çok değişik bir isim. Nasıl geldi bu isim? İsim babası kim oldu? Yani biraz grubun ismini ben çok merak ediyorum açıkçası. Benim gibi merak edenler için açıklar mısınız?
1: Ya tabii ki... müzik terimi aslında. Sen de biliyorsun Rubato bir müzik terimi ama stüdyoda çalıyorduk. Zannedersem Feraye'yi çalıyorduk. Feraye ilk albümde. Ben işte elimden geldiği kadar hani şöyle çalalım, böyle çalalım, burada Rubato yapalım falan derken Göksun galiba söyledi. Abi grubun adı Rubato olsun mu dedi.
0: Harika.
1: Evet, oradan öyle bir şey gelince de düşündük ilk başta hani insanlar ne der, nasıl oturtabilir miyiz grubun adını Rubato, çünkü Rabıta'dan da gelme aslında altı da olan bir müzik terimi. Ritmi tutarak çalmak anlamına geliyor. Ritmi tutmak anlamına geliyor. Güzel olur dedik. Sonra düşündük bunu oturtmak tabii ki biraz zaman aldı ama sokakta mesela yürürken mesela hepimize isimlerini de söylemiyorlar. Aa, Rubato abiler geliyor diyorlar.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Aslında yani şimdi de oturdu yani. Şükürler olsun.
0: İsim tamamen sembolik bir şey. Asıl önemli olan onun içini doldurabilmek ki tabii. Siz o içi çok güzel doldurdunuz gerçekten. Sizi bir sanatçı olarak ben de yürekten kutluyorum ve alkışlıyorum.
1: Sağ olasın.
0: Ve hemen ikinci için. Güzel bir eseri sizden dinleyelim, devam edelim mi? Ne dersiniz? Ne geliyor acaba?
1: Tabii ki çok güzel bir Sezen Aksu şarkısı. Sorma ne haldeyim demiş. Çok biz güzel. De bundan birkaç albüm öncesinde bir Sezen Aksu'ya ithafen bir onun şarkılarından oluşan bir albüm yapmıştık. Orada bu güzel şarkıyı da seslendirmiştik. Şimdi de sıra ona geldi. Çalalım, söyleyelim.
0: Biz de keyifle dinliyoruz.
1: Sağ olasın.

0: Bravo.
1: Sağ olun.
0: Çok
1: sağ
0: yürekten olun. Alkışlıyoruz. Harikasınız.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ne güzel eserler.
1: Elimizden geldiği kadar seslendirmeye evet. çalışıyoruz.
0: Siz ki. Böyle rengarenk bir yelpaze gibi birçok tarzda seslendiriyorsunuz aslında sevgili Özer'cim. Halk müziği var, biraz türkü
1: evet,
0: var.
1: Evet.

0: Arabesk müzik var,
1: Evet.
0: efendim Türk sanat müziği ezgileri
1: Evet.
0: var. Çok sevilmenin sebebi biraz da bundan mı olsa gerek? Senin çok özel bir ses tonun var ama.
1: Yok, estağfurullah, rica ederim. Yani çok sevilmek derken hani göreceli insanlar bazen sevenimiz de
0: Çok
1: var.
0: mütevazı olmayın, çok seviliyorsunuz.
1: Sağ olun. Yani belki dediğin doğru olabilir. Yani yelpazenin geniş olması olabilir ama biz yıllarca bu işin hep mutfağında olduk zaten.
0: Tabii.
1: Sevgili Baki abimiz de binlerce albüm çaldım ben. Yan yana oturup binlerce albüm çaldım
0: Ne
1: onunla.
0: kadar şanslıyız değil
1: Yani
0: mi? Sevgili Baki Kemancı gibi değerli bir maestro ile çalışıyoruz.
1: tabii buradaki diğer müzisyen kardeşlerim de öyle.
0: Hepsi
1: Onlar
0: birbirinden
1: evlatlarımız,
0: kıymetli.
1: çocuklarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Yetiştiler, güzel de yetiştirdiler. Başlarında da Baki abi gibi bir üstad olunca tabii ki başka oluyor. Yani
0: Siz
1: dediğim gibi.
0: yıllarca solistlerle önce eşlik sazı olarak devam ettiniz. Sonradan grupla birleştiniz. Sezen Aksu'yla hatırlıyorum sevgili Göksu'nu ben. Uzun yıllar çalıştığınız onun gibi önemli bir değer isimle. Birçoğunuz çok kıymetli solistlere eşlik ettiniz. Çok güzel ama biz sizi böyle grup olarak dinlemekten çok büyük keyif alıyoruz.
1: Biz de hani yıllarca Göksu'nunla beraber arada Eralp de katılıyordu tabii. Hani Sezen Hanım'a çalıyorduk. Sezen Hanım bıraktıktan sonra dedik ki hani tenzih ederiz tabii ki. Ben çalıştığımız başka solistler de vardı ama kime çalacağız? Kendimize çalalım bundan sonra dedik. İyisiyle kötüsüyle kendimize çalalım dedik. Belki de o sıcaklık geçmiştir insanlara. O yüzden sevmişlerdir. O
0: Evet.
1: yüzden hoşlarına gitmiştir. Sevene de sevmeyene de hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değil mi
2: Evet.
1: Eralp?
3: Tam ben Sezen Aksu'ya başlıyordum. Sezen Aksu müziği bıraktı.
0: Aha öyle mi? Ne güzel ama onun eserleriyle devam ettiniz siz de. Bir albümden bahsettiniz. Ne mutlu. İnşallah daha sık Sezen şarkısı dinleriz. Müsaadenizle ben de bir Türk müziği okuyabilir miyim? Bir Rast
1: Lütfen.
0: şarkı.
1: Lütfen. Oh.
0: Unut beni kalbindeki hicranla yalnız
1: Allah
0: kalayım.
1: Allah. Allah
0: Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım.
1: Allah. Allah Allah. Haydi.
0: Müsaadenizle
1: Haydi.
0: teşekkür ediyorum.

0: Bravo!
1: Teşekkür ediyorum. Bravo. Sizlerden bravo almak çok değerli. Teşekkür ediyorum.
0: Olur mu öyle şey?
1: Çok mersi. Sağ olun. Ne güzel şarkılarımız var değil mi?
0: Yani ne güzel şarkılarımız var, evet. Gerçekten öyle.
1: Sıra gelmez, bitmez okumakla.
0: Bitmez.
1: Siz nasıl seçiyorsunuz şarkılarınızı? Yani sesinize göre mi, duyguya göre mi? Nasıl seçiyorsunuz bu güzel repertuarları oluştururken?
0: Valla ortak karar alıyoruz genelde Sedacığım. Yani ortak karar alıyoruz. Hani birimizin hoşuna gitmezse şarkıyı hemen kapatıyoruz şarkıyı. Genelde ortak karar alıyoruz. Üçümüz karar alıyoruz.
1: Yıllarında vermiş olduğu sahne tecrübesiyle.
0: Bir de bize geçmesi gerekiyor. Hani bize geçiyorsa... Tamam, tamam diyoruz yani. İşte birimize geçmiyorsa zaten hemen kapatıyoruz sayfayı.
1: Evet. Ama çok güzel seçimler yapıyorsunuz.
0: Sağ ol.
1: Biz çok mutluyuz. Sağ Bakalım olun, daha neler gelecek sizden. Şimdi ne gelecek acaba Rubato'dan, ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi de Şehrazat'ın... Bu şarkının anonsunu da sen yap Erhap'cığım.
2: Evet. Güzel. Sevgili Şehrazat'ın bir eseri, bestesi, sözleri. Beni Tanıma.
1: Çok güzel. Keyifle dinliyoruz Rubato efendim.

0: Sağ olun.
1: Efendim biz burada mest. Umuyorum sizler de ekranlarınızın başında öylesiniz. Gerçekten çok keyifli şarkılar ve biz burada çok keyif alarak dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne muhteşemdi.
0: Vallahi uzun zaman oldu TRT ekranlarında olmayalı. Biz de burada olmaktan senin vasıtanla tabii ki çok keyifliyiz. Gerçekten öyle. Güzel orkestrayla birlikte olmaktan. Vallahi öyle.
1: Evet, bizim...
0: Bu bir şey değil yani, şaka değil şu anda. Ya da bir şey olsun diye söylenmiş olmak için bir söz değil. Gerçekten çok mutluyuz, çok keyifliyiz.
1: Biz de çok mutluyuz çünkü bu bir, gerçekten bir aile programı gibi. Ben de yaklaşık 26 yıllık TRT radyolarının evet. sanatçısıyım. Evet. Kendi evimizde, kendi ekranımızda olmak benim için de mutluluk verici. Ve sizler benim dönem arkadaşlarımsınız. Evet. Tabii sen daha eski bir dönemden bizden ama aynı okuldanız, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar. Ne kadar olsa böyle kantinden oradan buradan da çok zamanımız geçti birlikte. Tabii. Sevgili Eralp Görgün, farklı bir okuldan, üniversiteden galiba.
2: Ben Pamukkale Üniversitesi'nde okudum müzik öğretmenliği. Sonra İstanbul'a geldim 2003 yılında. Öğretmenlik yaptım birkaç sene.
1: Evet.
2: Ondan sonra müzik hayatı başladı.
1: Nasıl buluştuk Rubato'yla?
2: Rubato'yla Özel abiyle aynı sahnede çalmıştık zaten.
1: Evet.
2: Daha sonra Göksun abiyle tanıştık. Ve Londra'da tanıştık Göksun abiyle. Ben o sırada Londra'daydım, orada tanıştık. Ondan sonra işte grup kurma fikirleri olunca beni davet ettiler. Biraz tesadüfi de oldu. Ve ilk buluştuğumuz gün iki şarkı kaydettik. İlk albüm bizim birinci albüm. Özel abinin bestesi vardı, Aşk adında bir beste. Onu kaydettik. Oradan sonra serüven başladı 13 yıldır.
1: Çok güzel. Allah ayırmasın.
2: Sıkı beraberiz.
3: Amin.
1: Sevgili Göksun fazla konuşmayı sevmiyor.
3: O çok konuşuyor. Şey, mikrofon.
1: Göksun'cum aynı dönemlerde değiliz ama ben seni çok görürdüm okula. Acaba alttan dersler falan mı vardı bilmiyorum.
3: Oldukça vardı bir arada. Özel abiyle beraber.
1: Evet, sen de her zaman sazınla çok önemli
0: çok
1: işler yaptın.
0: Hem çalışıp hem okuduğumuz için biz sınıflara çift dikiş geçtik böyle. Öyle oldu.
1: O sağlam olmuş ama.
0: Sağlam
1: olmuş. Evet, çok güzel olmuş. Evet, yıllar sonra tekrar aynı sahnede olmaktan böyle farklı bir duyguyla ekstra ben bir mutluluk duyuyorum.
0: Değil mi? İnsan sizler... böyle bir evet. mutlu oluyor. O yıllara gidiyorsun.
1: Kesinlikle
0: öyle. Oralardan geliyorsun. Buralarda şarkı söylüyoruz, beraber çalıyoruz.
1: Kesinlikle. Beraber.
0: İnsan biraz garipsesek de o duygu garip anlamında söylemiyorum tabii bunu. İnsanın ruhunu tazeleyen bir şey aslında.
1: Evet. Eski dostlarla olmak
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii, insanın ruhunu tazeliyor böyle.
3: Bizim okulunda biraz tılsımı var yani.
0: Var.
3: Bizim okulun her zaman.
1: Şimdi geri dönüp baktığımızda şöyle sayıyoruz, çok uzun yıllar geçmiş gerçekten ama birçok arkadaşımız da konu kaldı. Geçenlerde sevgili Nadide Sultan bizimle birlikteydi. Sanki aradan 20 yıl geçmemişçesine kavuştuk.
0: Değil mi oradan?
1: Şu
0: kaldığın
1: aynı
0: yerden.
1: Enerjiyi sizlerle yaşıyorum.
0: Kaldığı yerden devam ediyor.
1: Aynen
0: gibi
1: öyle, kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Göksel Baktagir, Göksel abimiz de sanırım aynı dönemlerdensiniz.
0: Evet, yani aynı dönem, ya aynı yaşta değiliz ama aynı dönemlerdeniz. Biz ilkokuldan sonra girmeyiz.
1: Evet.
0: O üniversite, evet, biz çalgı eğitimden girmeyiz. O evet. üniversite zamanlarında temel bilimlerinden girme okula. Ama aşağı yukarı aynı dönemlerle beraber çaldık.
1: Evet.
0: Yine Baki abiyle beraber çalıyorduk. Tabii Göksel abiye. Göksel abinin ilk evet. Okyanus'taki Sesler albümüne.
4: Özellikle evet, çok 3-4 tane albümde beraber olduk.
0: Okyanus'taki Sesler.
4: Okyanus'taki Sesler. Evet. Buradan Göksel'e de selamlar olsun.
1: Evet, selamlar, sevgiler olsun. Şimdi bahsettik, bir şarkısını seslendireceğiz. Sözleri Hüseyin Balkancı'ya ait. Bestesi de çok değerli müzisyen sizler gibi Göksel Baktagir'in Aşk Masalını ben müsaadenizle seslendirmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Sağ olun.

0: Bravo.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bravo.
1: Bu da çok güzel duygusu olan bir şarkı.
0: Çok sevdiğim bir şarkısıydı, evet. Göksel abinin bu.
1: Son zamanlarda da hani şey mi diyorlar, viral oldu mu diyorlar.
0: Viral oldu şarkı, güzel
1: evet,
0: oldu.
1: Herkes nakaratını okuyup işte sosyal medyada paylaşıyor. Bize de çok istek geldi. Seda Hanım, bu sizin sesinize çok yakışır, neden okumuyorsunuz diye. Biz de alıverdik repertuarımıza. İnşallah sevmişsinizdir efendim.
0: Muhteşem okudum vallahi. Ağzına sağlık gerçekten. Çok da güzel oldu. Çok da yakıştı sesine.
1: Teşekkür ediyorum, çok mersi. Evet, hemen sizden yine bir şarkı rica ediyoruz biz böyle sıcağı sıcağına.
0: Olur, ne demek?
1: Ne geliyor acaba?
0: Şimdi bir Yıldız Tilbe şarkısı. O da Türkiye'ye müzik tarihine ismini altın harflerle yazdıran bestecilerden ve yorumculardan bir tanesi. Onun çok sevdiğimiz bir şarkısı vardı. Okumak istedik ve bize şarkıyı bila ücret gönderdi şarkıyı. Bu şarkıyı siz dedi layıkıyla yaparsınız. Ben bu şarkıdan para istemiyorum dedi. Ondan da dolayı da kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun.
1: Sanatçılık böyle bir şeydi aynı zamanda. Sadece çalmak ve söylemekten ziyade.
0: Tabii ki.
1: Değil mi? Bu büyük gönüllülük de çok önemli.
0: Koca gönlüne teşekkür ediyoruz, evet, kendisine. Sağ
1: selamlarımızla,
0: olsun.
1: Sevgilerimizle.
0: Sağ olsun.
1: Dinliyoruz keyifle.
0: Haydi bakalım.

0: Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
1: Sizi kocaman alkışladık tüm orkestramızla birlikte. Sesinize, elinize, gönlünüze sağlık. Var mı yeni gelen şöyle güzel yine eserlerinizden? Var mı sürpriz,
2: var.
1: Yaza bir şarkı?
2: Var var, çok güzel. Üç tane, hatta dört tane şarkı var. Üçünü kaydettik. Bir tanesinde kaydetmek üzereyiz. Yine biz Soner Han'ı çok sevdik. Ankaralı genç bir besteci kardeşimiz var. Daha önce Yanılmışım, Kaptırdım Gönlümü onun besteleriydi. Yine bize iki tane şarkı gönderdi ama bir tanesini ortak bir arkadaşıyla beraber yapmış. Şimdi onu işte iki klibi birden çekip yaza hazırlık yapacağız. Yazın çünkü konserler var. Klip çekmeye çok vaktimiz olmuyor.
1: Çok da yoğunsunuz.
2: Yoğunluk da oluyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun.
1: Genelde böyle daha işte kalbe dokunan, daha slow şarkılar.

0: Şarkıcının kendinle hesaplaştığı bir şarkı. Umarız beğenirler. Yakın zamanda miksi oluyor şu anda. Muhakkak. Stüdyoda Hasan harıl harıl çalışıyor şu anda. Bizim Hasan Umut Önder. Bütün kayıtlarımızı yapan, ona da selam olsun, sağ olsun kardeşim.
1: Ellerine emeklerine sağlık onun da, tüm emekçilerinde.
0: Aynen.
1: Senin öyle güzel bir duygusu var ki sesinin. Eminim bu şarkıda çok yakışacaktır. Öyle vedalı, acıklı şarkılara sesinden bayılıyoruz.
0: Ay sağ olasın. Çok, çok naziksin.
1: Şöyle ben de bir hareketli bir şey okuyayım mı, ne dersiniz?
0: Lütfen.
1: Benim için üzülme diyelim mi?
0: Oo, peki. Harika.
1: Hatta eşlik edersen çok memnun olurum, ederseniz.
0: Tabii ki. Tabii ki.

0: Bravo!
1: Size bravo. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli şefim Baki Kemancı ve değerli Rubato'ya teşekkür ediyorum. Efendim, biz çok keyifli programımıza devam edeceğiz ama kısacık bir aramız var. Ondan sonra tekrar harika şarkılarımızla birlikteyiz.

0: Çok güzel.
1: Bravo.
0: Çok...
1: Vallahi müthiş seslendirdin.
0: Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Böyle düetlere de yer veriyorsunuz siz grup olarak. Ben de ondan özendim. Beraber okumak istedim. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Umuyorum sizler de sevdiniz.
1: Bir Ahmet Selçuk İlkan projesiydi. Bu Zinet'le okumuştuk. Sevgili Zinet Salih'le okumuştuk bu şarkıyı. Sana da çok yakıştı gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim. Ahmet Selçuk İlkan'ı da konuk ettik. Ben de onun çok güzel eserlerini bu yaz hatta bir şarkısını seslendirdim. Ahmet Selçuk İlkan'a, değerli abimize de selam olsun.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Çok çok güzel. Siz de çok güzel yorumluyorsunuz grup olarak. Şimdi sizden şöyle bir hareketli geliyor. Ne güzel. Hepimizin bildiği ve eminim ekranları başındaki seyircilerimizin de eşlik edeceği türkü formunda bir şarkı. Keyifle dinliyoruz.

0: bravo.
1: Gerçekten bravo. Harikasınız.
2: Orhan abiye de selam olsun buradan.
1: Kutluyoruz, evet. Sevgiler, selamlar olsun. Bugün çok bestekarlara selamlar gönderdik. Şimdi ben de bir sana küstüm demek istiyorum. Bizim sevgili Hasan Esen'in. Çok,
2: ah canım abim. Evet, güzel abim benim.
1: TRT'nin değerli şeflerinden, kemençe sanatçısı, keman sanatçısı. Ben daha önceki yıllarda onun bu şarkısını seslendirmiştim. Bugün de programımızı almak istedik. Müsaadenizle ben de selamlarımızla sevgili Hasan Esen'i okumak istiyorum.
2: Biz de keyifle dinlemek istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Bravo!
1: Çok teşekkür ediyorum. Bravo. Bu da çok keyifli bir şarkıdır. Müthiş sevdiniz bir şarkı. Mi?
0: Vallahi müthiş şarkıymış.
1: Değil mi?
0: Gerçekten.
1: Evet
0: yani. Çok da güzel söylüyorsun maşallah.
1: Ah, çok teşekkür gerçekten ediyorum. Yani. Sevgili Hasan abimizin çok klasik formda güzel eserleri de var ama bu formda da şarkılar yapıyor. Sağ olsun bana da hediye etti az önce sizin söylediğiniz gibi. Ben de bir albümüme seslendirmiştim geçmiş yıllarda. Bugün tekrar bir hatırladık.
0: Çok güzel bir şarkıymış gerçekten. Bayıldık şarkıya.
1: Teşekkür ediyorum evet. Sevgili dostlar. Vallahi. Ama ben sizden yine sevgili izleyenlerimize bol bol şarkı dinletmek istiyorum. Bu şarkınızı da çok seviyorum sevgili Rubato. Kaptırdım Gönlümü geliyor.
0: Evet, Kaptırdım Gönlümü. Az evvel bahsettiğimiz o Ankaralı kardeşimizin Soner Han'ın sözünü müziğini yazdığı bir şarkı bu da. Hadi okuyalım.
1: Keyifle dinliyoruz hadi. Biz de Rubato'yu.

0: Bravo. Gerçekten çok güzel duygusu varmış bu şarkının da. Bestekarını da tebrik ediyoruz, sizi de tabii ki ayrı ayrı.
1: Sağ ol.
0: Evet, şöyle bir hareketli. Ben aynen devam edeyim mi? Olanlar oldu bana diyeyim mi? Beraber okuyalım mı? Ne dersin?
1: Vallahi müthiş olur.

0: Bravo. Teşekkürler. Çok mersi. Yani sizlere doyamadık gerçekten. Çok keyifli bir programdı bizim için.
1: Vallahi biz de bu güzel ortama doyamadık. Bizim için de öyle.
0: Çok gerçekten. O zaman sizden bir söz daha alalım. Tekrar bekliyoruz inşallah.
1: Neden olmasın efendim? Neden olmasın?
0: Çok keyifli. Sevgili Göksun Çavdar çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Özer Arkun çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Eralp Görgün çok teşekkür ediyoruz. Rubato'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim, bizim için çok keyifli bir yayındı. Umuyorum siz ekranları başındaki değerli seyircilerimiz, izleyenlerimiz için de aynı keyifle devam etmiştir. Yeni bir programla tekrar görüşmek üzere. Rubato'ya teşekkürlerimizle Allah'a ısmarladık diyoruz. Sizlerin söylemek istediği bir şey var mı seyircilerimizle paylaşmak istediği?
1: Öncelikle bizleri burada o kadar güzel ağırladınız ki sizlere, senin nezdinde tüm TRT ailesine, değerli yönetmenimize, kameraman arkadaşlarımıza, stüdyo şefimize, müzisyen kardeşlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olun.

0: O kadar güzel ağırlandık ki burada. Vallahi insanın canı bir daha gelmek istiyor.
1: Lütfen, biz de çok keyifle yine sizi ağırlamak istiyoruz yani, Özel'cim.
0: Bir de benim için çok özel. Tabii Baki abi benim yıllarca yan yana çaldığım abim. Stüdyoda defalarca beraber çaldık. Onunla yıllar sonra aynı sahnede olmaktan evet, çok büyük keyif aldım.
2: Benim de çok
0: yani.
2: Teşekkür ederim evet. Özer'cim.
1: Ne güzel.
2: Mutluluk verdin, geldin bize. Hepiniz grup olarak hoş geldiniz ve güle güle diyoruz size.
0: Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz Seda'cığım. Bir hoş Seda bıraktıysak ne mutlu bize.
1: Çok hoş Seda'lar bıraktınız. Tekrar tekrar gönülden teşekkür ediyoruz. Ve son şarkımızı birlikte söylüyoruz efendim. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarım, var olasınız. Efendim Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gördüğünüz üzere efendim bir Sezen klasiği geldi. Bu da demek oluyor ki bugün efendim Sezen klasiklerini bolca yorumlayacağımız akşamlardan biri olacak. Ama tabii ilerleyen dakikalarda biraz nostalji rüzgarları da esecek, uzandıracağız sizi. Şöyle 90'lara gideceğiz. Bir sensiz kal.

Dön desem diyeceğiz ama ardından yine Sezen'le beraber devam edeceğiz. Bu akşam bu yıldıza gencecik bir ses, dupduru güzelliğiyle, muazzam yorumuyla bu yıldıza sizlerle buluşacak. Babası aslında ekranların en tanınan isimlerinden biri, şiirleriyle, akabinde yaptığı yorumculuğuyla ve programcılığıyla zaten sizler tarafından biliniyor. Ama sevgili konuğumuz, gelecek olan sevgili konuğumuz kendine has tarzı ve üslubuyla gençlerin aslında nabzını yakaladı ve onlarla birlikte yoluna devam ediyor. Yıldız sevgili Ceylin Arslan'ın buyursunlar.

0: Minnoşum hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Oh, şöyle bakar mısınız? Şunu bir böyle yakından alayım.
2: Esra ablacığım bak bak. Bir bendeki makyaja bak. Bir şunun duru güzelliğine bakar mısın?
1: Estağfurullah siz de çok güzelsiniz.
0: Bebek bu bebek bebek. Biz ondan akustik şarkılar dinledik. Minnoş haliyle güzel haliyle. Ceylin kaç yaşında? Söyle Ceylin sen söyle.
1: 17 yaşındayım.
0: Ben 39 oldum. Artık Ceylin. Ceylin bakıyor. O, inanmadın mı Ceylin?
1: İnanmadım.
0: Kaçtım sence?
1: 20.
0: Biraz beni öv öv. Ceylin buradan gittikten sonra sana hemen bir hediye gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Çok çok mutlu oldum.
0: Canım Ceylin.
1: Çok seviyorum sizi zaten.
0: Ceylin biz de seni çok seviyoruz. Ben bu arada Ceylin'le nasıl tanıştığımı da anlatayım. Programa davet ettik Ceylin'i geliyor. Bir başka dostumuzun. Ben de yanlarındayım. Baktım babası geziniyor. Allah Allah. Dedim ki Uğur Arslan burada ne arıyor dedim. Allah Allah Uğur Arslan konuk da değil burada dedim. Dedim ki Uğur'cum hayır olsun dostum senin burada ne işin var? Yayına geldim dedi. İyi de senin yayının yok ki. Uğur'cum senin burada yayının yok dedim. Yok ya dedi ben benim kızı getirdim. Senin kız kim dedim. Ceylin deyince ben tabii bir şoke. Hiç beklemiyordum. Nasıl müthiş yeteneklerin. Hem
1: çok
0: çalıyor hem söylüyor okullu. Evet. Ve o kadar güzel projelerde de Sezen Aksu şarkılarını söylediği sevgili Tuğba Yurt'la beraber bir proje. Harbiye'deydiniz değil
1: Harbiye'de,
0: mi?
1: Harbiye'de evet. Geçen cumartesi Harbiye'deydik. İnanılmaz bir tecrübeydi benim için. Allah hala böyle
0: heyecanlı
1: taşıyorum. Aynen öyle.
0: Ama biliyorum ki gelecekte muazzam yerlerde konserler vereceksin ve biz seni göreceğiz bu enerjinle.
1: Umarım bakalım. Çok uzun bir yol. Ben daha çok başındayım. Bilmiyorum bakalım.
0: Ama kamerayı seviyorsun Ceylin.

0: Seviyorum.
1: Baksana nasıl, çok seviyorum. Güzellik. Ceylin, seni Yıldız'a bir kez daha bırakacağım. Şimdi bir playback, senin kendi eserin gelecek. Ardından bir canlı daha dinleyeceğiz. Sonra sohbet edeceğiz seninle.
2: Peki, evet. Kendi yazdığım bir şarkı. Umarım beğenir seyircilerimiz.
1: Beğeneceğiz tabii ki.

0: Alican ve sevgili Ceylin şahaneydiniz. Müthiş bir düet oldu. Ceylin, bunu okumuş muydunuz sahnede?
1: Evet, bunu Harbiye'de de söyledim. Hatta başında keman çalarak söyledim. Şefimiz Esin Aydın Göz'le birlikte yaptık bunu da. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. Şimdi orası aklıma geldi böyle.
0: Ha, su gibisin ama Ceylin. Hakikaten böyle Ceylin'i bir 10 yıl sonra tahayyül ediyorum. Nerede göreceğiz bu enerjik halinle, gülümseyen minnoş tavrınla birlikte? O zaman ben nerelerde olacağım, Allah bilir. Ama beni unutmayacaksın, biliyorum Ceylin.
1: Asla, olur mu öyle şey?
0: Ceylin'cim, seni küçük bir soluklandıracağız. Biz şöyle biraz nostalji rüzgarları estireceğiz bu yıldızda. Ama ardından yine senin kendi bestelerin de değil mi?
1: Evet, playback'lerin. Kendi şarkılarım.
0: Biraz önce o yorumladığı, aslında playback olarak gelen ahengi bozmamak için canlı çalmadık. Mavi Boncuk senin kendi eserin.
1: Evet, kendi yazdığım bir şarkı.
0: Bir sonrakilerde öyle olacak.
1: Evet, hepsini kendim yazıyorum.
0: Aman Allah'ım, daha ne olsun. Rabbim seni nazardan saklasın. Seni küçük bir soluklandırıyorum Ceylin'cim şöyle. Ve ardından tekrar efendim biz Ceylin'le Yıldız'da buluşacağız. Şimdi sensiz kaldım diyeceğiz, devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Çok teşekkürler Ceylin'cim.
1: Ne kadar güzeldi.
0: Teşekkür ediyorum, soluklandın. Şimdi senin, yine senin kendi eserin ardından. Yine efendim ne demiştik gezgahta? Bu akşam Sezen Aksu klasiklerinden oluşan program olacak diye. Önce Ceylin'in kendi eserini, ardından Biliyorsun'u dinleyeceğiz. Buyursunlar fıstığım.

0: Ceylin'cim müthiştin. Valla gözlerim doldu. Şöyle usul usul seni dinliyordum ama sanırım sabaha kadar senden Sezen şarkılarını dinlerim.
1: Çok
0: Duru
1: teşekkür
0: güzelliğin ve
1: ederim.
0: sesinle. Şöyle bir akşam sadece Sezen şarkılarından yapalım mı seninle beraber?
1: Çok isterim.
0: Çok da güzel olur
1: Çok
0: değil mi?
1: çok isterim.
0: Yol arkadaşlarını da alırız buraya. Yine kendi eserin geldi. Bir eserin playback. Sonra ardından yine canlı bir Sezen şarkısı. Kendi eserlerini hazırlarken nasıl duygular barındırıyorsun? Çünkü gençlere örnek olmak kaygısı var biraz da sanırım değil mi? Gençlere örnek olmak üzerine yaptığın çalışmalar var mı?
1: Yani şöyle, gençlere örnek olmayı tabii ki çok isterim ama her şeyden önce ben de çok gencim. Dolayısıyla bu sorumluluğu almaya hazır mıyım bilmiyorum. Yani birilerine örnek olma sorumluluğunu almaya hazır mıyım? Ama bilmiyorum yani. Daha çok ya böyle çok baskın bir duyguyla yazıyorum ya da böyle iyi bir başlık geliyor aklıma. Onun altını bir duyguyla doldurup yazıyorum. Değişiyor yani. Ama genelde gitarım eşlik ediyor
0: Ama
1: bana.
0: genç kardeşlerin yani seninle yaştaş olan, seninle belki müziğe gönül vermiş olan dostlar, kardeşler, arkadaşlar artık onlara nasıl hitap ediyorsan onlarla senin bu güzel duygularını paylaşmak da kıymetli.
1: Evet, aynen öyle. Yani kendimden küçük bir sürü kız kardeşimden çok güzel mesajlar alıyorum. Sosyal medya aracılığıyla. Biz biraz da o nesiliz. Hani sosyal medya aracılığıyla birbirimize çok fazla iletişim kurabiliyoruz. O da beni çok mutlu ediyor. Biraz da böyle örnek oluyor gibi hissediyorum. Bunun gururunu da taşıyorum yani. Çok mutlu
0: Biz de
1: oluyorum.
0: seninle gurur duyuyoruz ama eminim seninle en büyük gururu da baban duyuyordur. Değil mi? Bambaşka bir tarzdan farklı bir yorumcu evladı, besteci evladı var, değil mi?
1: Yani ailem sağ olsun. Evet, çok arkamdılar yani. Abim, annem de aynı şekilde.
0: Var olasın. Şöyle seni çok kısa bir soluklandıracağım, sonra beraber veda edeceğiz. Çünkü programımızın artık son bloğuna doğru geliyoruz. Minnoş minnoş falan diye. Hakikaten senden şahane bir oyuncu da olur Ceylin.
1: Yapıyorum.
0: Kameraları çok seviyoruz. Tabii, tabii.
1: Evet, konuşuruz.
0: Konuşuruz. O zaman Ceylin'i şöyle uğurluyorum. Ya tarzı her şeyle müthiş değil mi? Minnoşum benim. Şöyle efendim uzanacağız bir dön desem yine ardından bir Sezen eseriyle. Burada devam edeceğiz. Sonrasında da sevgili Ceylin'le vedalaşacağız sizlerle. Buyursunlar.

0: Donanma gibi bir şeydi.
1: Ceylin'cim çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Nefesine, yüreğine sağlık. Beraber veda edeceğiz. Neler söylemek istersin son olarak?
0: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sizi çok çok seviyorum.
1: Ben de seni bir tane.
0: Tanıştığımıza da tekrardan çok çok mutlu oldum. Orkestramıza da çok teşekkür ediyorum.
1: Bizim için de öyle seni ağırlamak. Şimdi rakkas diyeceğiz, veda edeceğiz. Efendim bu hafta sevgili Ceylin Arslan bizlerleydi. Duru güzelliği ve müthiş yorumuyla kendi eserleriyle bizlere konuk oldu. Arada Sezen eserleriyle de bizleri mest etti, kendine hayran bıraktı. Biz bir sonraki...

0: Doğudan Sesler yarın TRT Müzik'te. Fırtınam, felaketim,
1: hasretim yetmiyor. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: Efendim TRT Müzik'tesiniz, Kafadar Şarkılar'dasınız. Programın sahibi ben gibi oldum. Evet. Herkes
1: evet.
0: Ekranları başına hoş geldi. Çok güzel şarkılar söyleyeceğiz,
1: evet,
0: çalacağız.
1: Evet.
0: Ne var ne yok arkadaşlar? İyiyiz, İyi misiniz?
2: İyiyiz
1: vallahi. Vallahi hoş geldin. Şerefler verdin.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim.
1: Ne demek? Varsın.
0: Timurcuğum iyi ki siz
1: evet.
0: varsınız.
1: Sağ
0: yani çok sevdiğim müzisyen dostlarımın bir araya gelmesi, bu tarz çalışmaları yapması
1: evet.
0: diyorum ki sonunda diyorum yani. Çoktan
1: çok
0: ön planda olması gereken bütün müzisyenler yavaş yavaş geliyorlar.
1: Evet, evet. Yani.
0: Ve sen de
1: çok sağ ol.
0: Programda çok yakışmış yani.
1: Çok sağ ol, çok teşekkürler Mustafa'm.
0: Rica ederim.
1: Senin gelmen bize ayrı bir gurur ve ayrı bir onur verdi. İnanılmaz mutlu olduk. Ve benim hayatımdaki gerçekten hani çok eskiden Sezen Hanım'dan başlayan, Sezen Hanım'da çalıştığımız dönemlerde orkestra olarak Mustafa Bey bizim şeyimizi, orkestra şefimizdi. Ve ben o zamandan beri yani bayağı uzun bir zaman oldu. Mustafa ile hep böyle bir projede inşallah dedim Allah'ım nasip et dedim. İnşallah beraber oluruz böyle hep beraber aynı yerde müzik
0: başlıyoruz.
1: Yaparız dedi. Evet ya. Evet.
0: Sen tabii ben sana daha eskisini hatırlatacağım.
1: Evet.
0: Ta 2001 Sound
1: evet,
0: Academy
1: evet,
0: kayıtlar
1: evet,
0: vesaire.
1: Evet, kayıtlar.
0: Benim ilk böyle bilgisayardan çıktı yazdığım notaları okumaya çalışmıştınız.
1: Evet, evet.
0: Hatta bana gelip bu nedir diye sorup ben bunları bir daha yazıp geleyim falan diye. Bütün emekleme dönemimi, aranjörle başlamamı, her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Keza Kafadar Şarkılar da güzel bir isim olmuş bence.
1: Çok sağ olun.
0: Hem sizleri çok seviyorum hem TRT ailesini çok seviyorum. Yıllardır
1: evet.
0: bu kanalda, bu ekranda şarkılar söylüyoruz.
1: Hı-hı.
0: Müzik iyi ki var, TRT
1: evet.
0: müzik iyi ki var.
1: Evet, çok
0: Kafadar
1: sağ olun.
0: Kafadar Şarkılar.
1: Evet. Şimdi müsaade edersen biz de bir tane
0: tabii ki
1: şöyle
0: lütfen.
1: Bir hep beraber
0: bir de ben
1: ama.
0: dinleyeyim evet. şöyle bir.

0: Sesine sağlık Timur
1: canım,
0: ya.
1: Canım senin de ağzına, yüreğine, duyguna sağlık.
0: Valla şu an bayağı müzisyen ortamı.
1: Evet değil mi, öyleyiz.
2: Evde gibi değil mi sanki?
0: Evde gibi gerçekten. Böyle. Evet. Hani kurulmuşuz, böyle bir ev varsa zaten keyif çağırın gelelim. Hani böyle bir kadro çalıyorsa eğer ben gelirim açıkçası, söylerim de. Nereden böyle bir program fikri geldi? Öncelikle bunu bir ortaya çıkartalım. Ya niye ben soruları soruyorum?
1: Evet evet güzel.
0: Senin bana soru sorman gerekmiyor mu abi? Burada bir terslik var yani.
1: Evet güzel böyle. Şimdi aslında Kafadar'la biz Kafadar grubunu kurduktan sonra en büyük şeyimiz kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz platformlarda bulunmaktı. Hı hı. Ve bu platform olarak en iyi ve en güvendiğimiz ve bildiğimiz yerde tabii ki olarak TRT Müzik'te.
0: En doğru
1: yerdeyiz. Evet, en doğru yani, yerdeyiz.
0: Bir şarkı söyleyelim
1: evet,
0: değil mi artık?
1: Evet.
0: Pekala. O zaman Öptüm Nefesinden'i çalacağız.
1: Tabii.
0: Buradan sevgili kardeşimiz, dostumuz Ekin Uzunlar'a da bir selam
1: Ekin'e
0: gönderelim.
1: Ekin'e de selamlar olsun, evet.
0: Selam. O kemençesiyle, güzel sesiyle bu şarkıyı eşlik etmişti. Birlikte seslendirdiğimiz bir şarkıydı.
1: Evet.
0: Kafadar şarkıları repertuarına girsin bakalım.
1: Girdi zaten.
0: Pekala.

0: Ellerinize
1: Sağlık.
0: sağlık.
2: Ağzına
0: Sağlık.
2: sağlık.
1: Ağzına ruhuna sağlık. Gönlüne sağlık.
0: Kafalarda her telden var galiba.
1: Evet.
0: Pop da var.
1: Evet yani.
0: Arabesk de var. Evet. Sanat müziği de
1: evet.
0: var.
3: Halk müziği de var.
1: Halk müziği de var.
0: Evet. Aslında
1: de
0: yıllardır
1: mümkün olunca...
0: çaldığın şarkıları.
1: Evet.
0: Sevdiğin şarkıları
1: evet, söylüyorum. Evet, sevdiğim şarkıları söylüyorum.
0: Rahmetli İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalıyorum.
1: Evet
0: ben çok
1: ya,
0: severdim onu.
1: Allah rahmet
0: çok
1: eylesin.
0: Erken yaşta
1: Mekanı
0: kaybettik.
1: Cennet olsun inşallah. Amin.
0: Kendine has bir yorumu vardı. Kendine has müzisyenliği vardı.
1: Evet.
0: Eserleri vardı.
1: Evet.
0: Ben orada İnsafsız'ı çok severim. Ya, yıllardır da okurum sahnede.
1: Evet, evet.
0: O yüzden bir beraber onu bir çalıp söyleyelim mi?
1: Tabii ki.

0: Ellerinize oh sağlık. Be.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok da özlemişiz bu şarkıyı ya, değil mi?
2: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet.
3: Biz de İbrahim Erkal'ın bir şarkısını yaptık abi. Hürmet albümünde.
0: Evet. Aynı albümdeyiz.
3: Evet. Vur dibine şarkısını yaptık. Çok da güzel bir şarkıydı. İşte biz de çok kendi duygumuza göre bir
0: bence, şey yaptık. Bence ölümsüz sanatçıların eserlerini herkes kendi tarzında yorumlamalı.
2: Evet.
0: Çünkü onlardan az önce de söylediğim gibi birer tane var ama bir sürü farklı duyguyla yorumlanabiliyor. O yüzden yüreğinize, sesinize sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ben kaçırmışım şimdi. Dinleyeceğim çıkar çıkmaz parçayı. Ya tabii şimdi eski şarkıların, eski sanatçıların duygusu bir farklı oluyor.
2: Evet.
0: Baktığım zaman hem müzisyenlik anlamında hem solistik anlamında teknolojinin çok daha kısıtlı, düşük imkanlarla yapılmış kayıtlar. Ama oradaki duyguyu, ruhu şu anda belki yakalamak çok zor.
2: Evet.
0: Hani bana desen ki senin en büyük hayalin ne?

0: Klasikleşmek derim. Bundan 30 yıl sonra, 40 yıl sonra da bir şekilde Mustafa Ceceli şarkıları diye bir olgunun var olmasını isterim. Nasıl ki bugün Barış
1: İnşallah.
0: Manço şarkıları
1: İnşallah.
0: diyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Müslüm Gürses şarkıları
1: Evet.
0: diyoruz. Ölümsüz pek çok sanatçımız
1: Evet,
0: var. Onların
1: evet.
0: arasında belki günün birinde girme fırsatı olur. Müslüm Baba demişken o zaman
1: Müslüm
0: Müslüm
1: abiden
0: Baba'dan
1: de
0: da bir şarkı
1: evet.
0: çalalım.
1: Tabii.
0: Mekanı cennet olsun.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Oh be.
2: Ne güzel oldu valla.
1: Çok ya.
2: Ama tabii mesela eski şarkılardaki sözlere bakıyorum. Mesela görünmez yazıyla yazdım kalbime nasıl?
1: Evet.
2: Derin bir anlam.
1: Nasıl düşündün yani görünmez yazıyla seni yazdım kalbime? Hani nasıl geldi o aklına?
2: Vardı ya böyle okunmayan yazılar ateşe tutar seni birden okumaya başlar. Yani o şairlik duygusu, şarkı sözü yazarlığı. Hep diyorum aslında o dönemde de yine güncel varmış. Hı hı. O zamanki güncel sözler, moda olan sözler. Bugünkü müzik de öyle.

0: göre. Evet. Farklı bir yere evrildi. Artık evet. yeni müzik evet. tarzları evet. var. Ama ben bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Mesela beni aranjör olarak beslemiştir yeni müzik tarzları. Hı-hı. İşte trap, hip hop, işte drill. Evet. Çok farklı tarzlar evet. var şu anda. Evet. Sonuçta yeni nesil bunları dinliyor.
1: Evet.
0: Dinlediği için de bu şarkıları, bu sanatçıları aslında ben takdir ediyorum. Hı-hı. Bizlere de ilham kaynağı oluyor. Farklı müzik tarzlarını birleştirmemize vesile oluyor. Şöyle bakmıyorum. Ya işte müzik öldü, başka bir yere gitti falan. Düşünmüyorum. Çünkü nasıl şu an biz bir araya geldik, evet, çalıyoruz evet, ve söylüyoruz. Evet, evet. Günün sonunda herkesin mutlaka şarkı söylemeye, bir enstrümanla birlikte performans evet. yapmaya evet. ihtiyacı olacak. Akustik müziğin evet. asla ölmeyeceğini düşünüyorum. Evet Timurcuğum, hangi şarkıyla devam ediyoruz?
1: Böyle biraz hareketlenelim mi?
0: Tamam,
1: güzel. Ben de olur. Özledim, yapalım mı?
0: Tamam ama evet. o zaman dur, davul çalayım evet. ben de, olur mu?
1: Olur, çok güzel. Hadi, olur hem de.
0: Anlaştık mı?
1: Çok teşekkürler.
0: Peki.
1: Çok sağ ol.
0: Hadi bakalım, geçtim. Evet.

0: Bravo, ellerine gönlünü ruhuna sağlık bu sabah.
1: Aldınız mı kafaları beni? Hocam mor. Yanlış çalmadın değil mi arkadaşlar?
0: Yok, çok güzeldi ellerine.
1: Koşmadım da galiba.
2: Abi sen bize başladın, Batan'da Mustafa Ceceli'ye başladı.
1: Evet, arkadaşımız abi bak gidiyormuş.
0: Batan mı orada?
3: Ben mor, gidiyorum.
1: Bekliyoruz abi. Hareketli güzel geldi ya, bir tane evet. Daha hareketli çalalım mı?
0: Bir tane de şey yapalım mı acaba hocam ya? Şöyle bir halk bizi beraberce de mi okusak?
1: Tabii tabii olur.
0: Şöyle kendim şöyle ettim, kendim mesela. Buldum.
1: Oh, evet. Süper. Kendim tamam. Ettim, kendim buldum. Evet. Gelsin.
0: Doğan şöyle güzel bir açış yapsa bize.

0: Canım çok ya. Güzel oldu.
1: Çok güzel oldu. Ağzını
2: tam bir sanki... meşk oldu değil mi abi? Tam bir meşk oldu bu gece ya. Yani.
3: Vallahi meşk oldu. Ben hareketli çalacağız zannettiğim için anons yaparken hadi hareketli evet. devam edelim. Ağzınıza sağlık. Bu hali daha da evet. güzel oldu.
2: Çok güzel oldu vallahi.
3: Gerçekten nefis oldu. Vallahi çok sizinle beraber ya. Şarkı söylemek gerçekten ev ortamında, aile ortamında bütün sevdiğim arkadaşlarımla evet. müzik yapmak çok keyifliydi.
1: Çok sağ ol Mustafa.
3: Hayırlı uğurlu olsun
1: çok
3: diyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
3: İnşallah kafada

0: Şarkıları bol bol seyrederiz TRT
1: İnşallah.
0: Müzik'te.
1: İnşallah.
0: Şöyle söyleyeyim, müzisyenler ekranları doldurdukça hem güzelleşiyor,
1: evet,
0: hem ben de gurur duyuyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Sizleri büyük bir keyifle izleyeceğim.
1: Çok sağ olun.
0: İnşallah bir gün İnşallah. Bir projeyi de beraber yaparız.
1: Beraber yaparız. İnşallah.
0: Beraber
1: İnşallah.
0: Bir şarkı
1: İnşallah.
0: Söyleriz.
1: Tamam. İnşallah.
0: Yok, yok, bu akşam sözünü verdim.
1: Tamam. Öyle.
0: Valla o zaman benim şarkımla kapatalım
1: evet
0: mı?
1: Önce bir Hüseyin acaba kapalış anonsumuzu da yapsam acaba?
0: Okey. Yani, evet. Hüseyin Bey şöyle bir kapatın, şöyle bir görelim bakalım.
2: Teşekkür ederim tekrar abi. Grup olarak çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Her birinizi alkışlıyorum
2: evet,
0: arkadaşlar. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Sesinize sağlık.
2: Haftaya tekrar görüşmek üzere. Biz hafta yine TRT müzik ekranlarında Kafadar Şarkılar'da olacağız. Görüşmek üzere.

0: Efendim, TRT Müzik Ekranı'ndan, Evbahar'dan hepinize merhaba. Ben Burcu Göktürk.
1: Ben Gül Yazıcı. Bu hafta da her hafta olduğu gibi sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Özellikle kıymetli izleyenlerimiz bize yazdıkları mesajlarla bizim yanımızdalar ve bu bizi çok mutlu ediyor. Değil mi Burcu?
0: Evet, kesinlikle.
1: Çok
0: Bizi
1: teşekkür
0: mutlu
1: ediyoruz
0: etmeleri
1: onlara.
0: yanı sıra hem izleyenlerimizin takdirleri ve tertifleri hem de Müzdak tarafından yılın en başarılı, en iyi Türk müziği programı seçilmiş olmanın haklı gururunu yaşamış olarak onore de edildik. Mutlu
1: Evet.
0: edilmek yanı sıra bu şekilde devam ediyoruz efendim
1: Evet.
0: yolumuza.
1: Tüm ekip adına teşekkür ediyoruz. Herkesin emeği çok. Kamera önünde, kamera arkasında
0: Kesinlikle biz burada
1: herkese
0: kocaman bir ekibiz.
1: çok teşekkür ediyoruz. Ben İzmir ailem diyorum size.
0: Evet, belki bir gün gerçekten İzmir'de olabilirsin.
1: Orasını bilemem ama beni çok güzel ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum her birinize yürekten. Evet, kıymetli izleyenler, nihavend bir kantoyla açtık programımızı. Dramalı Hasan Hasküler'in kantosuydu bu. Ve bugünkü programımızda çok sevdiğimiz nihavend eserler olacak. Nihavend deyince tabii Curcuna nihavendli.

0: daha başka oluyor değil mi?
1: Evet,
0: Osman
1: bol
0: Nihat
1: bol onları
0: Akınlar.
1: seçmişiz. Evet, kesinlikle.
0: Evet, Sadi
1: Şimdi
0: Hoşses.
1: Dramalı Hasan'la başladık. Dramalı Hasan'ın vaktiyle Küçük Nezihe ismiyle plakları okuyan Nezihe Uyar ve Bayan Neriman adıyla plaklara ismi geçmiş Neriman Nahit hanımefendinin ikisinin taş plağı okuduğu Kara Kız Kantosu'nu seslendirdik. Hemen buradan 1905 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş olan ve bana kalırsa dedesi Ahmet Rasim Bey gibi İstanbul'un havasını da tarihini de pek iyi koklamış bir bestekarın. Çoğunlukla eserlerini, güftelerini de kendisi yazan Osman Nihat Akın'ın bu kez Ertuğrul Araroğlu'nun güftesinden bestelediği bir Nihavend şarkısını seslendireceğim ben şimdi size. Arasına da vaktiyle Bayan Nevzat.
0: Nevzat
1: Nevzat
0: Akay.
1: Akay'ın
0: Evet.
1: okumuş olduğu, ondan meşk ettiğim bir gazeli ilave edeceğim. Ama öncesinde Mehmet Yalgın'ın Nihavend makamındaki kemençe taksimine kulak vereceğiz. Buyursunlar.

0: Evet Burcucuğum, nefis bir Osman Nihat Akın eseri dinledik senden ve üstelik Nihavend makamında curcuna bir eserdi.
1: Nihavend ve Osman Nihat gerçekten böyle örtüşüyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Osman Nihat'ın en sevdiğim
0: Çok
1: besteleri Nihavendler.
0: çok da fazla okuduk biz Osman Nihat'ı ve
1: Kesinlikle.
0: çok fazla bahsettik zaten programlarda Osman Nihat'ın kişiliğinden. Hani sanatçı bestelerini biliyoruz sanatçı kişiliğini ama kendi yaratılışı da çok nüktedan ve şakacı bir insanmış.
1: Evet, hicivleriyle de meşhur. Hem PTT'de memuriyeti var. Daha
0: Çok
1: sonra
0: çelişkili değil mi?
1: yani en önemli meziyetleri arasında yazıları tabii. Ama onun bir şekilde genetik faktörle de ilgisi olduğunu düşünüyorum ben. Ahmet Rasim Bey'in torunu olunca insan
0: Sebebiyle.
1: herhalde doğuştan yazar oluyor diye düşünüyorum. Şimdi
0: Evet.
1: sen bize ne söyleyeceksin?
0: Şimdi bir diğer esprili ve hareketliliğiyle çok bilinen bir bestekar var. O da Sadi Hoşses. O da çok esprili bir insanmış.
1: Yanılmıyorsam Mehmet abi görmüş kendisini, değil mi?
0: Öyle mi Mehmet?
1: Mehmet
0: Gördün mü?
1: Dönmez kendisini görmüş, tanışmış
0: Konuşmaları
1: İzmir'de.
0: sordum. Evet, çok
1: Hayatının son yıllarını İzmir'de geçirdiği için emeklilikten sonra
0: doğru,
1: buradaki
0: doğru.
1: pek çok müzisyen dostumuz kendisiyle rastlaşmışlar.
0: Ne mutlu, ne güzel. Çok yumuşak ve lirik tarzda besteleri var. Ve hep gece yaparmış bestelerini. Çok da duygusal ve hüzünlü şarkıları. Bu da onlardan biri.
1: Hadi bakalım.

0: Muhteşem bir şarkıyı muhteşem bir yorumla dinledik efendim. Eminim
1: biraz da Osmaniyat kokuyor değil mi?
0: Öyle düşünüyorlardır. O da kokuyor ama çok farklı kokular da geliyor dinlerken. Hem bestekarın kendi okuşundan bir şeyler duyuyorum ben.
1: Evet.
0: Hem de bu şarkıyı, Sade Bey'in sesini çok severim. Yani hanendeler arasında sesini en sevdiğim bestekarlardandır.
1: Evet, onu da söylemeyi unuttuk bu arada.
0: Ama bunun yanı sıra Müzeyyen Senar'dan dinlemiştim ben bu şarkıyı ilk olarak.
1: Hepsi
0: bayılmıştım
1: müthiş.
0: O yoruma.
1: Evet,
0: Sen
1: hepsi
0: kimden
1: güzel.
0: dinledin?
1: Ben Alaaddin Hocam'dan dinledim.
0: Öyle mi?
1: O da
0: Allah
1: çok
0: rahmet eylesin
1: böyle
0: Kadife.
1: kadife gibi okumuş. Herhalde gençlik
0: Her
1: yıllarında
0: şeyi okuduğu
1: okumuştu.
0: gibi.
1: Evet.
0: Yine hanende bestekarlarımız arasında Cumhuriyet dönemi hocamız aynı zamanda.
1: Evet.
0: Hatta şimdi okuyacağım şarkıyla da bir alakası var Alaaddin Bey'in. Alaaddin Bey'in bestelemiş olduğu bir rast şarkı vardır. Sevenler bilirler onun bestelerini. Bana nasıl vazgeç dersin, gönül senden
1: Senden
0: vazgeçer mi?
1: vazgeçer mi?
0: O güfteyi yazan Fikri Akurgal'ın güftesinden muhteşem bir şiir. Bence şarkının hem melodisi hem şiiri beni çok etkiliyor şimdi söyleyeceğim şarkının. Fikri Akurgal'ın şiirinden. Avni Anıl'ın yine Sade Hoş Ses gibi İstanbul'da doğup soluğu daha sonraki yıllar.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
0: Avni Anıl'dı.
1: Onu da saygıyla rahmetle yad edelim.
0: Amin. Buradan. Amin inşallah. Şimdi sırada Saadettin Kaynak, Vecdi Bingöl bir çalışması.
1: Bir Nihavet makamı icra edip Saadettin Kaynaksız program yapmak mümkün mü efendim?
0: Evet. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı diyeceğiz.

Gönüllerinize sağlık. Şahaneydi. Şimdi Cumhuriyet devri bestekarlarımızdan Hafız Saadet'in kaynağının bu güzel Nihavend şarkısının ardından ben size Nihavend makamında bir tango söyleyeceğim efendim. Beraber çalıp söyleyeceğiz. Bu tango aynı zamanda Türkçe sözlü ilk tango olarak da geçmiş tarihe. Sözlerini Necdet Rüştü Efe yazmış, bestesini ise piyanosuyla Necip Celal Andel. Kendisi talebeyken 18-19 yaşlarındayken 1928 yılında bestelemiş ve daha sonra 32 yılında Tangocu Seyyan olarak da bilinen namı diğer Seyyan Özkay'ın sesinden bando okunup çok sevilip çok tutulmuş. Biz de şimdi o yıllara gidip o tangonun heyecanını beraber yaşayacağız burada. Buyursunlar efendim.

0: baştan başa bir an bir diyar oldu.
1: Ay çok güzel. Çok sevilen bir eser değil mi?
2: Pek de güzel bir form bence. Keşke tekrar canlansa.
1: Sana da çok yakışıyor böyle
2: formlar. Çok teşekkür ederim. Ben çok seviyorum bu. Özellikle tam o Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde meşhur olmuş türleri, formları. Elimden geldiğince de yaşatmaya
1: ağzına
2: çabalıyorum.
1: Sağlık. Çok güzel. Ellerinize canım Dilek'im de çok güzel okuyor bunu değil mi? Biz beğeniyoruz
2: evet.
1: Dilek Türkan'ı.
2: Zaten yani Seyhan Hanım'dan sonra okuyan birkaç kişi daha olmuş ve Dilek Türkan sayesinde hepimizin dinleyip sevdiği bir tango olarak geçti bizlerin de hafızasına.
1: Çok şükür ki
2: İyi ki var. Daim var olsun diliyoruz. Şimdi biraz daha gerilere gidiyoruz. Cumhuriyet'ten biraz daha geriye. Osmanlı'nın son dönemlerinde, hatta Osmanlı'nın ilk resmi musiki mektebi desek yanlış olmaz. Darül Elhan, yani bugünün tabiriyle efendim Nameler Evi. Buranın, bu kurumun kurucusu ve aynı zamanda yöneticilerinden, hocalarından olan Udi bestekarlarımızdan Ali Rifat Çağatay Beyefendi'nin pek nüktedan sözlü, Tereddüt başlıklı Orhan Seyfi Orhon şiirinden bestelediği Nihavend Fantezi şarkısını çalıp söyleyeceğiz şimdi size.

0: Belki sizler de dinlerken deve kuşu kavaraya gider. Nevra Serezli ve Metin Akpınar'ın
1: çokça soru var içinde
0: birbirleriyle bir şekilde düet yaptıkları. Nevra Serezli sadece mimikleriyle, Metin Akpınar da sesiyle icra ediyordu efendim şarkıyı. Buyursunlar, şimdi biz Nevbahar ekibiyle icra edeceğiz.

0: Müthiş tiyatral bir
1: Ellerinize
0: şarkı. Kesinlikle. Bence bu yüzden bile bestelenmiş olabilir. Ali Rıfat Bey çok
1: çok
0: geleneği
1: güzel.
0: savunsa da yenilikçi bir bestekar. İstiklal
1: Evet.
0: Marşı bile bestelemiş biliyorsun.
1: Bak bu şarkıda da Doğan abinin sesi kulağımda. Çok.
0: Evet,
1: Bazı
0: kesinlikle.
1: şarkılar bende kalıyor. Neden acaba bilmiyorum.
0: Tam
1: Doğan
0: o
1: abi
0: dönemin
1: hatırlıyorum.
0: temsilcisi olarak da Doğan abi de
1: Evet.
0: var olsun daim dileyelim. Doğan Dikmen sevgili, selamlar olsun kendisine de buradan.
1: Ben böyle konuştukça sen devamlı selam gönderelim. Aklıma
0: Tabii.
1: geleni söylüyorum ya pat diye.
0: Sen onları hiç değilse daha sık görüyorsun. Ben göremediğim için buradan selam göndermiş
1: Evet.
0: olayım. Şimdi nereye devam ediyoruz?
1: Şimdi Ahmet Kadri Rizeli ile 20 sene önce bir konser yapmıştık. Refik Fersan konseri. O konserde tabii Murat Bardakçı da vardı. Refik Fersan ile ilgili çok koleksiyonu var
0: Evet.
1: biliyorsunuz. İki tane şarkı çok dikkatimi çekmişti. Birisi Kelebek, diğeri de Beni Bir Lahza Dinle Ey Kara Gözlü Kuzu.
0: Daha evvel de okumuştum
1: Evet,
0: burada.
1: okumuştum çünkü iki şarkıya da çok aşığım. Şimdi okumadığımı okuyacağım. Benim gönlüm bir kelebek dolaşıyor çiçek çiçek.
0: Buyursunlar.

0: Ömürler bir baharlık olmasın.
1: Kelebeğin ömrü.
0: Hemen tükenmesin diliyorum.
1: Evet,
0: Derken programın
1: sağlıklı.
0: sonuna da geldik.
1: Geldik değil mi?
0: Ne
1: Evet.
0: baharını siz hiç tükenmesin diyerek ben hemen sözü Gül Yazıcı'ya bırakacağım efendim.
1: Evet, haftaya buluşmak dileğiyle diyelim. Bir Azeri türküyle bitirelim. Aman avcı, vurma beni.

0: Sevgili izleyiciler, ekranları başındaki tüm müzik severler, türkü dostları, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım sizlere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün iki özel konuğum var. Birisi Yücel Arzen. Yücel Arzen aynı zamanda Sayın Milletvekilimiz ama bizim 20 yıllık dostumuz, arkadaşımız, müzisyen arkadaşımız. Çok özel, çok önemli besteleri vardır. Burada karşında çok güzel bir kariyeri var yazılı. Onu zaman zaman sizlerle paylaşacağım. Bir de yanında sevgili solist kardeşimiz Sezen Kiremitçi. İkisini arayacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ
0: İyi
1: olun.
0: misin İcel?
1: İyi, biraz yorgunum sabahleyin çünkü Ankara'dan
0: Evet.
1: sizin için
0: Sağ
1: kalktık
0: olasın ya. Çok
1: geldik.
0: teşekkür ederiz. Şeref
1: Ben
0: verdin.
1: Ankara'dan geldim hanımefendi ve Ankara kadar uzak bir yerden geldi. Beylikdüzü'nden.
2: Beylikdüzü'nden
1: Dolayısıyla
2: geldi.
1: burada buluştuk.
2: Evet, aynı anlarda.
0: Evet.
1: Dünyanın merkezinde İstanbul'da burada buluştuk.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Ahliyar'la açtık. Ahliyar çok güzel eserlerinden biri.
1: Tabii
0: Güzel.
1: benim en popüler şarkılarımdan biri birincisi. 1998 yılında
0: Değil mi?
1: yapmıştım. Tabii canım
0: Evet.
1: 98'deydi. Önce bunu konservatuvardan arkadaşım Hüseyin Turan okumuş. Hüseyin Tatar okumuştu. Sonra Hüseyin Turan okudu. Sonra Alişan okudu. Alişan'dan sonra da zaten
0: Evet.
1: okumayan kalmadı. Bir ben okumadım.
0: Alişan'la çok yayıldı.
1: Evet. Alişan da çok güzel okudu. Okuyan herkes çok güzel okudu canım.
0: Evet.
1: Hüseyin Turan da güzel
0: Çok
1: okudu.
0: güzel, özel bir eser. Piyanoyla mı yapıyorsun genelde bütün bestelerini?
1: Tabii. Tabii yani hayır bağlama da eşlik etti ama bu şarkı mesela piyanoda yapıldığının kanıtı şeydir. Israrlı mesela la üzeri düşünürsek do diyezle başlaması. Hiçbir türkü böyle başlamaz. Sana olan duygu bu kadar ısrar etmez.
0: Ha.
1: Bağlamada başlayan ya da kemanda, kanunda başlayan hiçbir Hicaz şarkı böyle başlamaz. Tabii. Tonal bir enstrümanda yapıldığı bellidir aslında. Yani normalde bir Hicaz şarkının sana olan diye girmesi lazım ya da
0: Ya da
1: sana olan ya da sana olan ya da sana olan
0: ya.
1: diye girmesi lazım ama bu sana olan.
0: Evet, doğru, bak şimdi fark ettim.
1: Tabii.
0: Anlatınca sen.
1: Yani
0: Doğru.
1: tonal bir enstrümanda yapıldığı belli. Ya
0: Belli.
1: gitarda ya işte efendim söyleyeyim
0: Evet.
1: piyanoda yapıldığı belli
0: Aynen.
1: yani.
0: Peki. Siyasette konuşuruz ama konuşmak ister misin bilemem. Nasıl gidiyor meclis? Neler yapıyorsun? Zaman zaman seni
1: Şimdi
0: görüyoruz.
1: şöyle siyaset bence çok ulvi

0: manevi bir etkinlik. İnsanların düzenlenmesi, insanların yönetilmesi, gelecek kuşağa aktarılması. Ben kendi poetik yürüyüşüm, şiirsel ya da ne denir ona, sanatsal inşa, poetika. Kendi poetik yürüyüşümü politik devam ettiriyorum. Ayrıca bir şey siyasi ise değeri düşmüştür, siyasi. Olur mu canım, ne münasebet? Yani kim, hangi bir, mesela Azra Pound değerinden ne kaybetmiştir? Nazım Hikmet ne kaybetmiş? Pablo Neruda ne kaybetmiş mesela? Müthiş siyasi figürler var. Sanatçı her yerde sanatçıdır. İyi sanat eseri her yerde sanat. Mayakovski'nin bir dolu güzel eseri var mesela. Partiye yaptı. Carmina Burana, Karloff'un. O da bir parti ve bir siyasete yapılmıştır. Şostakoviç, Lenin Senfonisi, efendim söyleyeyim, bir sürü eseri var yani. Hepsini adamıştır zaten. Bizim
1: Adolf Hitler'e yapılanlar da var.
0: var
1: Wagner'den.
0: var hepsi var. İstiklal Marşımız.
1: İstiklal Marşı.
0: İstiklal Marşımız siyasi bir metin değil midir aynı zamanda?
1: Doğru. Aynen.
0: Dolayısıyla örneğimiz mesela o olsun.
1: Evet. Yani zaman zaman hem meclis kürsüsünden konuşmalarını dinliyorum, bazen basından da çok özel yerlere işaret ediyorsun. Politikada da
0: İnşallah.
1: başarılısın.
0: Ya şu an sanatı da, düşünceyi de, siyaseti de en çok törpüleyen, onu birbirine benzeten temel zafiyet pop. Herkes popüler olayım, daha çok kitle tarafından beğenileyim diye
1: Tabii. Pop demek halk demek.
0: düşüncenin renkliliği ve efendim söyleyeyim özelliği, yeganeliği kayboluyor maalesef. Pop müzikte de öyle. Tutsun, beni tutsun. Herkes beni daha çok sevsin.
1: Evet.
0: Bu önlenemez bir şey getiriyor. Tek düzelik ve kabalık getiriyor.
1: Sezen Hanım, siz nasıl buluştunuz Yücel'le? Müziğe bir ses yarışmasında galiba
2: Evet. Bir
1: tanınmışsınız ilk.
2: Evet, epey bir sene geçti üzerinden. 22 yıl olmuş. Ben de herkes gibi küçük yaştan itibaren müziğe karşı ilgiliydim. İlkokul sıralarında keşfedildim diyeyim ben size. Ve o andan itibaren işte müzik yapmaya başladım. Yaklaşık 16-17 yıl oluyor sevgili Yücel Erzen'le yollarımızın
0: Evet.
2: kesişmesi. Kendisi bana öğretmen olmuştur, yol
0: Estağfurullah.
2: gösterici olmuştur her
0: Estağfurullah.
2: zaman. Sahne partneriyiz, beraber şarkılar söylüyoruz uzun
1: Takip
2: yıllardır.
1: ediyorum.
2: Tabii şu andaki o güzel görevde de gururlanıyoruz kendisiyle.
1: Aynen, biz de öyle.
0: Sezen'in sesi çok güzeldir ya.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Hakikaten öyle. Yani çok
1: Evet.
0: yumuşak, hiç
1: Evet.
0: yormaz.
1: Evet. Peki o zaman
2: Teşekkürler.
1: hemen hadi ikinci bir şey daha alalım sizden, şarkı daha alalım.
0: Ne
1: Provada
0: yapalım?
1: birkaç
0: Alalım.
1: tane eserini dinledim. Yeni yeni besteler yapmadan da duramıyorsun.
0: Yapıyoruz, yapacağız. İşimiz bu. Bir tane daha şey okuyalım. Ya İki Alyans okuduktan sonra bu yenilere geçelim.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Olur.

0: Alyansa mı ya sözlerde senin mi yiyeceksin?
1: Sözler benim eşimin. Yani beraber kotardığımız bir şarkı bu.
0: Ha, ne zamanın bir bestesi
1: Vay, bak bak nasıl hemen nerelerden.
0: bu?
1: Şöyle, bu aslında geçim zorluğu yaşayan her evliliğin sıkıntılı simgelerinden biridir. Hiç paranız kalmamıştır. Alyanslarınızı satarsınız ya.
0: Vay.
1: Tabii. O satılan iki alyansın hikayesidir aslında.
0: Çok bunu kim okudu? Kimse okudu mu?
1: Yok,
0: Ya
1: bunu
0: çok
1: bir ben
0: güzel
1: okudum.
0: şarkı.
1: Bir
0: Şeyi
1: ben
0: de
1: okudum.
0: felsefesi de güzel.
1: Tabii iki alyans. Sonra bu benim çok sevilen şarkılarımdan biridir.
0: Piyasaya sanatçı arkadaşına hiç şarkı veriyor.
1: Ben çok
0: Duymuyorum ben
1: bir
0: uzun
1: saniye,
0: süredir.
1: hayır çok verdim. Ben
0: Verdin mi?
1: çok yani benim şarkılarım yani ben
0: O zaman ben takip edemedim.
1: bir dönem çok verdim. Ya yani Alişan'dan tut hepsine canım yani
2: Bana
1: hepsine.
2: vermedi. Bana hiç
1: Tabii
2: vermedi
1: sen.
2: daha.
1: Bir ikiniz kalmıştır.
0: Öyleyim.
1: Ha,
0: Anladım.
1: bir ikiniz kaldınız. Yani çok fazla sayıda insan okudu. Ya benim işte konservatuvar, yüksek lisans filan bittikten sonra elimden bu geliyordu, şarkılar yazmak. Bununla hayatımı kotardım. İşte sahnede bir dolu sanatçı arkadaşa çaldım. Sonra bir dönem sözle müzik ilişkim dansla müziğe evrildi. Anadolu Ateşi, Mustafa Erdoğan süreci başladı benim için. Yani müziğin sözle olan ilişkisi kadar dans, hareketle olan ilişkisi. Sonra başka bir evre başladı. O da müziğin görüntüyle olan ilişkisi. Yani anlatayım, görüntü imajlarıyla olan film müzikleri, dizi müzikleri filan. Derken üçüncü bir aşama gelişti. O da müziğin siyasetle olan ilişkisi. Şimdi orayı yaşıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Tabii. Yani, eyvallah.

0: Saat 5'te geliyor, kapıyı vuruyor.
1: Kapıya dayanıyor.
0: Yani hiç boş yok.
2: Evet. Ya çok güzel bir eser. Ya türküler o kadar çok ki. Çok sayıcı ve güzel. Biz de okumaya devam ediyoruz. Bunu kimden duydum? Yani 40 yıldır türkü söylüyorum ama bilmediğim o kadar çok türkü var ki arada oldu tabii. Orgun Şimşek getirmiş. Söylüyordu kendi kendine. Ya bu ne kadar güzel bir türkü. Sonra Muhlis var bizim Berberoğlu. Muhlis'ten de bir solist arkadaşla beraber dinlemiştim. Hemen son albüme koydum öyle. Tek bağlamayla çalıp okudum. Çok güzel oldu.
0: Az önce söylediğiniz şey çok önemli. Yani mesela psikoloji, psikiyatri meselesinde de şu önerilir. Gerçek sorunlarınıza gerçek cevaplar vermek. Ben özellikle mesela Neşet Ertaş'ı tanıdık hepimiz, gördük. Sahicilik ne? Galiba o. Gerçek sorunlarına gerçek yanıtlar vermiş biri. Canı yandığında bozulamış, bozlak okumuş. Oynamak istediğinde oynamış. Yemek yemek istediğinde, sevdiğini söyleme biçiminde son derece gerçek neden-sonuç ilişkileriyle yapmış. Bizim bu modernizasyonla birlikte temel sıkıntımız gerçeklikle olan sorunumuz, tanımlamamızda sorun var. Sorun gerçek değil, dolayısıyla ürün de gerçek değil. Yani
1: sahicilikten uzaklaştık.
0: Aynen öyle. Yani eserlerimizdeki modernizm sonrası diyelim, sonrası temel sıkıntımız bu. Gerçek sorunlara gerçek cevaplar vermek. Modern eserlerin biraz sıkıntısı bu. O yüzden türkülere temel dönüşümüzün sebebi de o. Çünkü izleyici artık gerçek duygular istiyor.
2: Değil mi? Sahici yaşanmış,
0: evet, aynen öyle.
2: Bir hikayesi olan,
0: aynen
2: bir şeye
0: öyle
2: vurgu yapan, kendisini vuruyor. Yani ben bu son dönemlerdeki, son yıllardaki gençlerdeki işte böyle bir rap, hip hop şeyini görünce birazcık böyle bir telaşlanmıştım ama sonra geçen sene Erzurum'da, Gaziantep'te falan konserler yaptım. Özellikle Erzurum konserinde 50-60 bin kişi vardı ve birinci türküden son türküye kadar eşlik ettiler ve çoğu gençti. Çok umutlandım mesela. Teknolojinin ilerlemesinden kaynaklı bizim kuşağımızda, bizim dönemimizde, gençliğimizde böyle işte Michael Jackson'ı, dünyalı sanatçıları, dünyadaki diğer sanatçıları çok bilirlerdi gençlik ama kendi kültürünün sanatçılarını pek bilmezdi. Veysel'i, Mahsuni'yi. Şimdi tam tersi, hem herkesi takip ediyor ama kendi kültürünün türkülerine de hakim. O açıdan çok mutlu olmuştum mesela. Antep bütün o Anadolu konserlerde bütün türkülere eşlik ediyorlar. Yani 700 yıl önce yazılmış bir şeyde, bir türküde kendini bulması senin dediğin gerçeklikle ilgisi var değil mi bunun? Daha sayıcı.
0: Bak bir tane söyleyeyim. Bu şimdi okuyacağımız şarkının sözlerinin yazarı Gevheri. Gevheri 12. yüzyılda yaşamış bir halk ozanı. Ama aşk gibi, hayat gibi, yani bunların şeyi olmaz, kümülasyonu olmaz, birikimi olmaz yani. Eğer Leyla ile Mecnun'un aşk hikayesinden bir şey öğrenmiş olsaydık,

0: O kız canımızı bu kadar yakmazdı. Hala hiçbir şey öğrenmemeye çalışıyoruz. Bir Gevheri şarkısı
1: Ya
0: okuyayım, olur
1: lütfen.
0: mu?
1: Çok sevinirim.
0: Hadi bakalım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Ne güzel bir anlatım değil mi?
0: Evet.
2: 12. yüzyılda yazılan dizeler.
1: Bak şu kalbimin
2: ben niye
1: içine.
2: Konuşmuyorum?
1: Saldı sevdayı başıma.
2: Aşk bir tecrübesizlik hali. Mi?
1: Bence öyle. Yani tecrübe edilse... Şimdi bakın. Başkalarının...
2: Hani Leyla'dan bir şey öğrenemedik, Mecnun'dan bir şey öğrenemedik. Hala aşk acısı çekiyoruz ya.
1: Şöyle mesela İsmet Özel'in çok sevdiğim sözlerinden biridir. Başkalarının tecrübeleriyle şiir yazılamaz. Kendi... Az önce konuştuk ya Neşet Ertaş bağlamıyla. Mahsuni Şerif. Gerçek sorunlarınıza gerçek cevaplar. Sahici cevaplar.
2: Gevheri çözmüş işi.
1: Gevheri, onların hepsi çözmüşler.
0: Ama bu ülke için geçerli değil. Ülkede yaşanan her türlü sevince, acıya, gözyaşına şairler, müzisyenler beste yapıyor, şiir de yazıyor. Ama tabii. Birey olarak değil mi? Sen bir başkasının yaşadığı aşkın şiirini yazamazsın ki. Onun yazması lazım. Yaşayanın yazması lazım.
1: Evet. Bence öyle. O ama herkesin nasip olmuyor. Yani o zaman herkes gevheri olur. Herkes
0: evet,
1: fuzuli olur arkadaş. Yani. Değil mi?
0: Peki sırada ne var?
1: Sırada ne olsun? Şimdi bireysel aşkı toplumsal hikayeye döndüren çok büyük bir kalemin bir şiiri, Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiirine yaptığımız bir şarkıyı söylemek istiyoruz. Bir insan, daha doğrusu bir şair ne olmak ister? Şarkı. İşte bu şarkı, bu şiir, şarkı olmak isteyen bizlerin şiiri.

0: Şiirin ezgisini yakalamışsın üstad ya. Çok çok güzel olmuş gerçekten. Yani yükseldiği yerdeki satırı, nakaratı da vurmuşsun. Düştüğün yerdeki söz de o müzikle örtüşmüş. Yani şiirin ezgisini yakaladığın zaman doğru beste çıkıyor zaten.
1: Şimdi Necip Fazıl şiiri tabii şey, hece ölçüsü. Hece ölçüsü beste yapan insanlar için bir kolaylık. Yani modern şiir yapmak çok daha zor. Hece ölçüsü bestelemek için, müziklendirmek için, daha doğrusu zaaflı müzik için.
0: Bunun nakaratındaki söz neydi?
2: Bir gün akşam olur biz de gideriz.
1: Bir gün akşam
0: Yok,
1: olur.
0: yukarıda bağırdığınız söz.
2: Yokuşlar kaydı.

0: Yani şimdi bu melodiyi bundan sonraki gelen satıra yapamazsın. Onu demek istiyorum. Çok doğru vurmuşsunuz Ezgi'yi.
1: Bir gün akşam olur biz de gideriz. Bak nasıl bir teslimiyet. Şu kesin, öleceğiz. Madem öleceğiz, o zaman doğru yaşayalım. Peki doğru yaşamak nasıl? Bir şarkı gibi olmak. Yani Necip Fazıl orada müthiş bir durulukla kendi... Şimdi bizler kendimizi nasıl oluştururuz? Kendi kişiliğimizi. Şiire göre. Karacaoğlan, Yunus Emre, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal boş yere ağızlarını açmadılar. Biz kendimizi inşa edelim. Biz Türkler hem kendi kişiliğimizi hem de kendi devletimizi şiire göre kuran insanlarız. Şiir bizim vazgeçilmemiz, vazgeçilmezimiz. O yüzden olmak isteyeceğimiz şey de nihayetinde bir şarkı olmak. Şarkı kalmak. Çok konuştum.
0: Yo, devam edelim ya. Ne var sırada? Bu şarkı bizim miydi?
1: Şarkımız bizim. Hadi bir de o zaman Sakarya Türküsü'nü okuyalım ya. Necip Fazıl'dan. Ne dersin?
0: Evet.
1: Hadi bir de Sakarya Türküsü bakalım. Sakarya Türküsü'nü ilk kez dinleyeceksiniz.
0: Evet.
1: Buyurun. Sakarya Türküsü, tabii o da bir politik şiirdir. Fakat nasıl bir politize ediyor. Sakarya küçücük bir su. Küçücük bir akarsu. Bu büsbüyük davayı bir küçük suyun taşıyabileceğine ilişkin bir diyalektik kuruyor Necip Fazıl. Sakarya'm, sana mı düştü bu yük?
0: Çok iyi.
1: Tabii bak, hadi bir dinleyelim.

0: Ne diyeyim, hiçbir şey diyemiyorum. Muhteşem. Kimi yazdı?
1: Şiir tabii ki Necip Fazıl
0: Tabii
1: Kısaköy'ün.
0: yok şeyi aranjmanları kim yazdı? Necip Fazıl biliyorum Sakarya'yı.
1: Aranjmanda
0: Her şey senin
1: her
0: galiba.
1: şey bizim, bize ait.
0: Çok peki ne zaman yaptın Yücel bu besteyi?
1: Bu Necip Fazıl Kısakürek ödülleri var.
0: Evet tamam. Ben bunu dinledim sahnede ya. Galiba son ödül törenlerinin birisinde çaldınız galiba.
1: Bu 2017 mi? 2000, evet, 2000.

0: 17 galiba. 2017 yılındaki...
1: Bu yakın zamanda bir yerde bunu söylediniz galiba ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir katıldığı programda.
0: Sakarya türküsü, Necip Fazıl'ın Sakarya türküsü çok sevilen bir ve karşılığı olan bir. Neden? Neden? Çünkü bu ülkenin geleceği bu ülkenin çocuklarındadır diyen şiir Sakarya türküsü. Ve fakat hangi çocuklarındadır? Her çocuğunda değil. Geleceği ve geçmişi sırtına alabilecek cesareti gösterebilen çocuklarındadır. Yani benim için de mesela gençlik, her gençlik değil, her genç değil, her adam değil, her kadın da değil. Ben gönlümü de sırrımı da seçilmiş, bu davayı düşünmüş olan insana emanet etmek isterim. Sakaryalar onlar işte. Yani kendi geleceğini, geçmişini, bugününü taşıma hevesi ve cesareti gösterebilen insanlar. Herkes değil. Herkes olmak, Sezai Karakoç öyle söylüyor. Herkes olmak olmayacak şey, herkes olmak olmamak gibi bir şey. Nazım Hikmet de aynı şeyi söylüyor. Yani birine söylenebilecek en kötü şey şu. Bence sen de herkes gibisin. Artık bitti ya. Eyvah.
1: Sevgili izleyiciler, bu akşamlıkta, bu haftalıkta bu kadar. Ben hem Yücel'e sevgili dostum 20'li aşkın bir süredir beraberiz. İşlerinden, yoğunluğundan fırsat bulup geldi ve Sezen Kiremitçi'ye, hanımefendiye. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Son bir şarkıyla bu akşamı da noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve Yücel Arzen ve Sezen Kiremitçi şarkısıyla hepinize iyi akşamlar, selamlar diliyoruz.

bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Geleceğim.

Allah Allah. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok ama çok özlemişiz. Ekranları başında şu an bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına ve tabii ki bu kadar zaman sonra yine bizleri TRT Tepebaşı Stüdyosu'nda yalnız bırakmayıp dilemeye gelen kıymetli konuklarımız, siz de stüdyomuza hoş geldiniz.

Evet, TRT Müzik Kanal Koordinatörü sevgili Kenan Bölükbaş ve yine TRT Müzik Program Müdürümüz sevgili Volkan Atmaca başta olmak üzere. Emeği geçen Yıldızlar Altında programının yapım, yönetim ve bütün sahne önünde ve arkasında gördüğünüz, görmediğiniz herkese bir kere daha şahsım ve bu çok kıymetli ekibim adına da teşekkür ediyorum. Sevgili Görkem Güder başta olmak üzere TRT İstanbul Radyosu'nun kıymetli saz sanatçısı. Başta olmak üzere birbirinden kıymetli bu müzisyen arkadaşlarımla birlikte harika orkestra. Sizlere muhteşem bir program hazırladık. Hadi o zaman devam edelim.

Ve şimdi yine başka bir klasik şarkı gelecek. Hepinizin çok sevdiği. Evet, ne söylüyoruz? Hadi bakalım. Yakışıklı şefim.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, maşallah hepiniz bir ağızdan söylediniz vallahi. Çok çok güzel, hoşuma gidiyor böyle. Efendim yine sırada çok güzel bir şarkı Haydar Telhüner'e ait. Benim de söylemekten her zaman keyif aldığım bir şarkı. Bunu belki defalarca da söylediğim bir şarkıdır ama ne yapayım, seviyorum. Hadi okuyalım.

Allah'ım! Bu nasıl bir enerji? Vallahi gerçekten çok özlemişiz, çok keyifli. Biz şu ana kadar bu şarkıları çok sizlerin enerjisiyle, keyifle söyledik. Umuyorum aynı keyifle ekran başı da bizlerle birlikte eğlenmiştir. Harikasınız. Ve her zaman olduğu gibi zaman su gibi akıp geçiyor efendim. Yavaş yavaş programımızın sona yaklaşıyoruz ama şimdi güzel nihavend birkaç eser söyleyeceğiz size. Ama öncesinde sevgili Turgut Özüfler, kanun üstadı, o güzel ellerinden bakalım şimdi bize hangi nameler dökülecek.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sizler iyi ki varsınız. Tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz efendim. Hadi bakalım, hareketli şarkılarımızla sizlere veda ediyoruz. Kocaman bir alkış lütfen birbirinden kıymetli, başta Görkem Güder olmak üzere. Birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma gelsin. Yayında yapım DM'ye geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Asmalı!

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

0: Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Köprümüz başlıyor efendim. Çok güzel bir türküyle başladık. Neşet Ertaş eseriyle başladık.
1: Kurduğumuz bu köprü gönül köprüsüdür efendim. İster Türkmeneli, ister Karadeniz, ister Anadolu'nun en ücra köşeleri ya da sınırların ötesi. Gönlü bir olanların programına, köprü programına hoş geldiniz.